Uzaqdan buyan alaqa qılmagan onundan telefon kelib la yığılıp getdi. Keyin onun taqı tuqı gebidin ulanın urışıp qalğanlığını, yigitinin telefonunun etik ekanligini, daim bardığa yardımı yoq çıqqanlığını bildim. O ciddileşip özünü tutalmay yığılıp getdi. O mening nədilikimni yardım qılıp onu izdişip berişimni ötündi. Akamning uygunishiga daxil qılmaslıq üçün özümning Tianjin ekanligimni Hazır müzakere kılıp atkallıqımını onunla boş avasta dedim. O ciddileşip nemi kılarını bilmeyi kalan idi. O yardımsız kalanda beni ihtiyarsız esik alğa idi. O bir nemelerini de telefonu koyup etdi. Mən beşimini tövən kılıp külüp koydum. O senden yegidini tep berişki yardım sorab telefon kılsa bundaq esiyatını düştüm sen? Şok etimliq imtihanda 13 numar tövən aldım. Tuncaq etim Şundaqla birdən bir maqalının temasından çatnab getdim. Maqalının teması mängülük bilan birdamlikni tema qilib 800 xatdan tuvan bo'lmagan, albatta ideyas ilg'or maqal yozish edi. Men maqalning beshidila nadamu mängülük bo'lsin, hammasi birdamlik deb boshladim. Muallim meni ideya jihatdan pasib, yasiyati sus, psixik doktorga ko'rinib baqin dedi. Bu onun toluq otur məktəbinin 3 il jarayanında məni birdən bir izdişi olub, onundan keyin alaqı baxmadım. 2012-ci ili muradımğa yetib Beijingdə şöyə getdim. Yantexi görüş nisbət xeyl yuqarı bir televizor proqramasına çıxdım. Şo keçidə o mağa "Apam seni bək kelishgan bolub getibdi" dedi deyib uçuravatdı. Mən külüb getib telefonunu tutub turub qaldım. Lakin uçur qaytırmadım.

Hörmetli radyo dinleyiciler, bugünkü Tan Sadası programımız müşerde ahırlaştı. Programımızın riyasetçisi ve mesul muharriri Zümrət Yasin, nazaretçisi Qurban Nisa Cabbar. Keyingi qadımlı programımızda görüşeli, hayır hoş.

0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tinim tapmay tarışış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muhim nuxtlarını təkrarlap da yürüymən. Boldu qılaymı digən. Ligin bilimnin təqdirimini özgərdidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cevabı bulduğallıqıqa işinip gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tinim tapmay tırışış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
2: Мен тамақ жеткізгіші. Боран чапқындың янмаслық менің күнділік адетім. Вақтыды жеткізіп бере алмасам, техмо биярам боламын. Лекин үйге қайтышымды күтіп отқанларны ойласамла, қайтыдан жанланып кетемін.
3: Дада, аптапты қырдап кетіпсіз.
4: Өзіңізді асыраң, жиддилешмәң.
0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tinim tapmay tarışış arqılıq özünü takam ulaştırıdı. Bizdek doktorlarga keçkündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyni aşı hayat mamatlı suallarga cevap veriş. Her kıytım yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasımımını əsləymən.
5: Медицинаның ізәт өрміті ә мұқадәсікіні аңылы қоғдап, аятыны қадырләп, өлімді амал ауырыққа сәріп қылымыз.
6: Ғайыге, итқатқа, тірішчаллықы ектірам.
7: Ananızga önce daha numar içip verişke vaktiniz çıkar mı?
8: Ben jığılıştım. Kayıttan iken kıtıra ya.
9: Atanım bilen bir koruda durumuz. Ama vaktimiz odol kelmeydi.
7: Vey ana. Avazınız bütüp kaptı o.
10: Zukam da kağılı hılı oldu. En sıra yapkan mısın da sizi değil mi geydim?
11: Atanım bilen bir şehirde durumuz. Ama küllep küllep vaktimiz odol kelmeydi.
9: Ата-анамыз билан тан хошал булышқа вақтимиз удул келсин.
12: Апа, сиз сулу ойнаган вақтида мен сурекка ап қояй.
9: Уйдикилар билан хошал хорам жан булышқа вақтимиз удул келсин.
8: Ата-анамнинг соғлиқлигини тилайман.
9: Ата-анамизни сеғинишқа вақтимиз удул келсин.
11: Дада, ана, биз келдик.
13: Буа, мума.
9: Соғлиқлиқ дастхонамизда.
14: Talondaki işkili kodunu sahili zekla yemeklilerinin işlep çıkırılan orne. Tevşürüp ölçeş kuşuri katarlarını köreleyimiz. Hatırcam situal alayımız.
8: Korumuğa tuz şekerini azıraq salaydı. Obdan talısaq, sağlam ozuqunu alayımız.
9: Sağlamlık ayıqımızda.
15: Tamaktan kiyen piyadımın eş, uzun ömür görüşke paydılıq.
14: Velisbit bilen işkı verip gelsek, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
9: Sağlamlık kolumuzda.
14: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
9: Denizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplaşıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
14: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik pürkengen mehalimizden muhiti bargansırı yakışı bulmakta.
9: Sağlam cungu birlikte atışımızda muhtaç.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Kunming Tamojnasının statistikasına qarğanda, bu yılın aldıngı 7 ayda Jungo Laos tömür yolu arqılıq import-export kılıngan mal kameti 20 milyard yuandan eşip, oxşaş mezgildikiden 29,9% aşkan. 2021 yılı katnaş başlangandan bu yan, Jungo Laos tömür yolu da cemiyi toşulgan, çigra halkıgan mal kameti 94 milyard yuandan, mal türü 3900 kıldan eşip, 19 devlet ve rayonga təsir göstərib, rayon iqtisad-sauda həmkarlığı tərəqqiyatına sicil güç qoşqan.

Ögünüşünü bilgen adam en baxtlik. Ögünüş yolu da ıcdahat bilen ızdınıvatkan, ızdınış dağımıda alğı ilgirlevatkan radyo anlıqıcılar. Muşu vaxtanla xayirlik olsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılanı karışalımız, mən Arapat Özenca. Biz bugünkü ögünüş programımızda başvucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 12. ayının 6. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növetlik Merkezi Komiteti Siyasi Biyorosu'nun 35. ketimlik kollektif ögünüşüge riyasetçilik kılığandı sözlügen Jongoça Sosyalistik Kanunçılık Sistemisi kuruluşunu umumüzlük algısal zitiş gerek namlıq sözünün bir kısmıdı. Ve başvucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 9. ayının 22. günü Ma'rif, medeniyet, seyye, ten terbiye sahasındaki mütexessisler vekilleri sohbet yığında kılgan medeniyet kuruluşunu texnik gövdelik oraya koyuş gerek namlıq sözünün bir kısmını anladınız.

Radio anıqıcı dostlar. Tövende başvucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 12. ayının 6. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 35. ketimlik kollektif ügünüşüge riyasetçilik kılganı sözlügen Jongoça Sosyalistik Kanunçılık Sistemisi kuruluşunu umumüzlük algısal zetişkerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

Radio anguçu dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 9. ayının 22. günü Maarif, Medeniyet, Seyye, Tən Tərbiye sahasındaki mütexessislər vekillerin söhbət yığında kılgan Medeniyet kuruluşunu texi mügevdilik orungu koyuş gerek namlıq sözünün bir kısmını anladığımız.

0: Jongoche sosializm umumüzlük ravajındıgan, umumüzlük yükselidigan uluq iş. Sosialistik medeniyet güllenmise, ravajlanmısa, sosialistik zamani vilaştırış mı bulmaydı? Partiya 18. kurultuydun bu yan, biz medeniyet kuruluşunu yeni tarihi yükseklikke götürüp, medeniyet işençini yol işençi, nezriye işençi, tüzüm işençi bilen birge, Jongoche sosialistik töt işençi katarı kırgızıp, Markizmnin ideologiya sahasidiki yetekçilik orundu çıngtırış tüzümünü, Jongoche sosializm tüzümü sistemisidiki bir türlük tüp tüzüm kıp bekittik. Sosialistik yadrolu kımet sistemisidi çıngtırışını, yeni devirde Jongoche sosializmdi çıngtırış ve onu ravajlandırıştiki asasi tedbir katarı kırgızdık. Bu bir neçildim buyan, devletimizin medeniyet kuruluşu da asastın tüzep, menbeğini saplaştırış. Toğurlarını saklap, yenilik yartış davamı da tarihi muvaffakiyetlerini koluğa keltürüp, tarihi özgürüşlerini hasıl kılıp, yeni devirde Jongoche sosializmde çıngtırış ve onu ravajlandırış. Partiye ve devlet işleri de yepyeni vaziyet yartışını kudretlik aktif küşke iyi kıldık. Men medeniyet işençini çıngıtıp, Jonghua Münevver en-enevi medeniyetini icadi özleştiriş, yenilik yaratıp ravajlandırış kıtırıtkı bulup, inkılabi medeniyetki varıslı kılıp, sosyalistik ılgarı medeniyetini terakki kıldırıp, Jonghua medeniyeti de üzlüksüz yenişallık neticilerini yaratıp, sosyalistik medeniyet küçlük dövült kuruşumuz kereyek de köpkettim takitildim. Beşini bir gevde kiliş umumi oralaştırmasını bir tutaş algı sildirtiş. Töt umumüzlük stratejilik oralaştırmasını mas algı sildirtişte medeniyet muhim mezmun. Yukur süpetlik terakiyat kütürütkü buluşta medeniyet muhim terek. Halıqının kündün küngi iş bir vatkan güzel turmuş ihtiyacını kandırışta medeniyet muhim amil. İlgirleş oladiki türlü xavip xatar hırslanı yenişte medeniyet muhim küş menbesi. 14. 5 yıl mezgili de biz medeniyet kuruluşunu umumluk hizmeti de gevdelik oranı koyup, hakiki türde çın yakış tutuşumuz gerek. Markizmnin ideologiya sahasidiki yetekçilik oranı çın turup, Jonghua medeniyeti meydanı çın turup, sosyalistik yadrolu kımmet karışı arkalık medeniyet kuruluşu yetekçilik kılıştı çın turup, bayrağını kötürüş, halık rayını mücessemleş, yeni kişilerini yetiştiriş, medeniyetini güllendiriş, obrazını namayan kılış burçi ve vazifesini zişçördep, sosyalistik manevi medenilik kuruluşunu küçeytip, medeniyet işleri ve medeniyet kesbini güllendirip ve ravajlandırıp, devletinin medeniyet yumuşak emeli küçünü üzlüksüz aşırıp, Jonghua medeniyetinin tesiri küçünü zoraytip, medeniyetinin keyfiyatını yitekleş, halıqını terbiyeleş, cemiyetki mulazimet kılış ve terakiyatki türütkü buluş rolünü cari kıldırışımız lazım. Medenilik, zamanivi devletinin roşen belgesi. Cemiyetinin medenilik derecesini östürüşünü sosyalistik medeniyet küçlük devlet kuruştaki zor vazip kılıp, kuruşunu muhim orungu koyuş, turguzuşunu asas kılıştı çıntırıp, uzakça boşaşmayı tırışış, ızçıl dağımlaştırıştı çıntırıp, yeni devrinin təlpigi uygun kilidigan ideyevi qaraş, royi qiyapet, medeni keypiyat, herket qaydısının şekilnişige tırışıp türütkü buluş gerek. Partiyanın icadi nəziriyesige dair ügünüş terbiyeni çonkurlaştırıp, gayi etiqat terbiyesinin daimlişi ve tüzümlişige türütkü bulup, partiya tarihi, yeni Jongo tarihi, İslahat içiviç tarihi, sosyalizmnin terakiyat tarihi terbiyesini, vatanperverlik, kollektivizm, sosyalizm terbiyesini küçeytip, kişilerini yol işençi, nezriye işençi, tüzüm işençi ve medeniyet işençini çıngıtışkı yitekleb, pütkül halıqnın ideye ve ruhi cihette ziş iştipaklı işçiği türütkü buluş lazım. Jonghua medeniliki, Jonghua medeniyetinin menbesi ve alahidlikini çoğunkur tatkik edip, Jongo medeniyet geniğe dair bir kadar mükemmel ideya sistemisini şekillendiriş gerek. puhrala əxlaq qurulışı, pidayılıq mülazimət qurulışı, səmimi cəmiyyət qurulışı, tor mədənliki qurulışını çonqur alğı səlcətib, xalqının əxlaq səviyyəsi və mədənilik sapasını üzlüksüz östürüş gərək. Cəpağı cıdab kürəş qılış, tırışcan ixtisatçıl buluşunu təşəbbüs qılıb, buzub çeçib sırap qılışqa qətti qarışdırıb, pütkül cəmiyyətdə sırapçılıq numus, ixtisatçılıq şərəb deydiğən qoyuq kəyfiyyatını yaratış lazım.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, biz bugünkü öyrəniş proqramımızda başçı Şi Jinpingin 2021-ci ilin 12-ci ayının 6-cı günü Cungu Komünistik Partiyası 19-cu növbətlik Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosunun 35-ci qetimlik kollektiv öyrənişigə riyasətçilik qılğanı sözlügən Cungoça Sosialistik Qanunçılıq Sistemisi quruluşunu ümumilik alğı sözləşdirmək kerak nomli sözünün bir qismidir. Və Başçı Şi Jinpingin 2020-ci ilin 9-cu ayının 22-ci günü Maarif, medeniyet, seyyye, ten terbiye sahasıdaki

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Abdet, Nozgül Emir. Nazaretçi Nicat Abdülkadir. Mən Arapat Özencan. Dönüklüler, stansımızın başka programları da bolsun.

kimden durmada tilavatkandak iltijalık nazarını her yan ıqdırattı. Fakat ümit yok mu? Onun avazı tolum hasretlik idi. Doktor, sizden ödüney. Ayalımını kutkuzu bilin. Bana ubumusu bulmaydı doktor. Ötünüp kalay. O, şu sözünü kılvatkıcı arlıqta, gözden işki tamcı yaş mağzıge sırgıp düştü. Şu tapta, onunla nemede təsirli bir işini bilmeyi vatattım. Emeliyette, hakiki təsirliğe onundan bekerek mən muhtaç bulvatkandak, yürküm tolumu mıcılmaqtı idi. İşki yüreğinin biri ayal üçün nalı kılvatkallıqını hiç kim bilmeydi. Biri otnun içi de. Yeni biri otnun sırtı durup yaş dökü vatattı. İşhanamgı kaytıp girip, işkini içidin takıp elip, heyli uzakça içimde tanışak oldurdum. Neyme kılışımını bilmeydim. Yüz bir işki tegeçlik boğan her kıl ihtimallıkla üstü de başka durattım. Bırak, kalan hiç ne mükemmeydi. Doktor buluş süpütüm bilen keselini kutkuzuş, başta atıp olmaydığın mecburiyetim bozumu? Lekin, seni kutkuzu biliş mümkün olmaydığında kalattı. Yani bir neç gün içi de sağ maskildiğin yelekte bilmese, köz aldımdılı ayıp olattım. Muşlanı oylap, könlümden tümelligen hıyalla geçti. Ahri işhandın sırtkı çıktım. Gül dükkanlarını arlap, aran degende bir dükkandın men izleyen gülünü taptım. Gül satkıcığa, gülünü yetküzdüğün oranın adresini kaldırıp koyup, ismimi mehbi tutuşunu tapaladım.

Bu gece gözümge zadla uyku gelmedi. Tağ atmasıyla iş ornumga kilip, növetçi sestradın əhvalını sürüştürdüm. Onun sözden hatırcam bulup, başka işlerimle meşgul buldum. Şundu mu, yeni köylümden bir yeri senden hatırcam bulamay vatkanda kalattı. Bimarladın əti yerlik hal soruşçer yanda, sen yatkan yatakka aldıngı kündikidin təmkin rəkkirdim. Çırayın tünü günkidin səl yaxşılangandak, közlerinden bir xil hayacan balqıp durubdu. Yaxşı mısınız? Yaxşı. Avazım titirəb aralı çıxatdı. Xatırcan bulun. Çoxum yaxşılınıp gidisiz. Rəhmət doktor. Bu bizden ayrılğandan beri tonca qetim yüz duran durup paranlaşımız bu aşkı mekin. Her işkilimiz etraftaki muhitin bir yerlik eskılıp qalğanda qalattık. Bulup mu? Mən keynimden bir köz, yoşurunca közdüp durğandak sanıdaydıgan başqa gep tapanmay tam tarap kelip atattım. Tuyuqsız közünü menden oğdurup işik tarapke baktım. Arkamga borulup karısam, rast diyendek men bilen birle kirgen başka doktor sestralar arasında bir deste gülünü tutup durgan bir er bizge tikilip karap durupdu. Geplerimiz üzülüp kaldı. Men çıkıp gettim. Şunda kılıp, bugün bir gün tenic ötüp gettim. Ama vakit kıstap kemekte idi. Sağ maskeliğen yelikini tepiş üçün kınmıgan amalım kalmadı. Degenimdek, senin köz aldığında can berişini asla halım aittim. İşten düşüp, öyge kaytkan çağlarımda mu, kütüphanamga bekini bilip materyal körettim. Gelimden pekatlı kıza ötmekti. Közümge uyku kemmekti. Perişan halım, ayalımga mı təsir kıldı bu ğay? O mağa toyuqsız eğiz içip kaldı. Bir kanç gündün beri kaybiyatınız taz yaxşamız taqılıdı. Bera iş buldu mu? Yaqay, eşkandak iş bulmadı. Yaq, rast kep kımay vat sizdə? Mən sizni düşünməmdim. Əzəldən sizin şəxsi işleriniz arlaşqan emas mən. Lekin bu qitim qarsam, əhval başqaca da qaladı. Mağa dağı, xizmət işimi ya ki, başqa işimi? Heç iş yox dedim o. Min aldayım mən deyim. Sizlən toy qılıb bugün gecə, sizlən bundaq pərişan haldığınızı köyənəməz mən. Çoxun bir iş boldu iş ondaq mı? O, şu gəpni qılıb edib, közümge mehriballıq bilan tikildi. Onun bu xil qarashlarga bardashlıq beremey, yüzüm xijillikdan qızardı. Bundaq içiniz elib olmay, memin iş bosmağı da. Birlikte hal qılaylı, bolamdı. Uzaqca, memin deyişini bilemey, işkilinib turup qaldı. Könlümde əmdi, onundan yuşuruşumun haçlı kanmağın dəxiyalığı gelip, ahir iğiz açtım. O, sözümünü baştan ahiri ön çıxmay anladı. Gep arlıqı da, onun iğir ofsınğını, közlerinin andısında yaşlanğalıqını körüp durdum. Gebim tögegen de, o bana bir iğizim gep kımadı. Bu çağda vakit tən gecəyə qılıb qalğan idi.

Onun bu sözlerine değil mi sen Bobdiken? Diyen pişeyman arlaş yisla kaynımı da. Kaçanla da uxlap kaldım ki. Arçakta gözünü açsam, tan itip gidipdim. Üyde balılamı, ayalımı görmeydi. Ayalım, menden rəcib qağında qalandı.

kitap hayatını sözlaydı. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Hürmetlik radyo alıcılar, emdi radyo kütüphanesi programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdriyim. Hazır silenin huzurunlağı sunmakçı bolgan eser, bütün ömürde tırışıp icadi emgek kılıp, 19. əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqur pəlləsigə çıxan Rusiyanın uluq yazğıçısı Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina adlı romanı. Tolstoy özünün dünyaya məşhur Anna Karenina romanında adamnı heyran qaldırğıda küzütüş iqtidarı ve bədii obrazlarını roşan yaratış bilen şu devirdeki mürekkep çigiş ictimai ziddiyetlerini ve tez özgürvatkan tarihi olaylıklarını toğra çonkur içip bəgən. Hem de diktinla Şincan Halk Neşriyatı neşir kılgan danlık edebi tercüman Rahman Mahmud tercümi kılgan Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun Anna Karenina namlık romanı da bolsun. Sen bunda kılıçını yakşı iş emez tep oylam sen. Obdan rak oylap bak, dedi Anna sözünü devam kılıp. Sen benim kanda kalet turvatkınımını unutup gelivat sen. Ben muş ehvalımda kandak mı balı tuğuşunu oylaymen. Tuğut azabı toğurluk kepkın maylı koy. Ben azaptın hergiz kokmayma. Lekin oylap bak kana. Balı tuğsam, ballarım kelgüsü de kim buludu? Başkalarının familisi bilen yaşaydıgan bəxtsiz balılar buludu şu. Uçakta ula bir şu familinin işi bilen atanısıdın, özünün bu dünyaya apırıydı boğallıkıdın, numus kıldıgan bombamdı. Şundak bombaslık üçün çokum acırışın gerek. Anna Dolly'nin gepege kulak salmay, özünün nurgun ketim kail kılgan delillerini toluqa bilen Dolly'yi sözlep bämekçi boldi. Eger men, mağı berilgen akıl parastımni, o bəxtsiz balılanı bu dünyayı keltürmeslik üçün işletmisem, Tanrı'nın o akıl parasetini mağı atakı kallıqının, yani nime ahmiyeti buludu? O Dolly'yi karap koyup, onun cevabını kütmeyle yeni sözlep getti. Uçakta men aşı bəxtsiz balılanın aldı da, özemni mengü günahkar dek oylap yürüşkü mecbur bolimen. Ula bombusa, ulanın bəxtsizliki mi bombaydı? Eğer ula bəxtsiz bob kalsa, bu bəxtsizliknin günahkarı men bolimen. Dolly özgü özü işçidi digen sebeple mu del moşu sebeple idi. Mani emdi onu Anna'nın ağzıdın anlığanda onun tigigi yitelmeyi kilovat attı. Kişi dünyayı kemmigen balılanın aldı da nemişki günahkar bolup kalıdı. Dep oyladı o ve bir dillik kallısıga eğer men yakşı gördüğün girişayım mevcut bombağın bolsa onun yakşı buludu, yaman buludu, digili bulamdı. Digen bir hiyal kilip, ne mi digen bimene, ne mi digen mentiqsiz gep bu, dep oylap kaldı. Ve kallısını çırmıvalgan bu kalaymıkan hiyallani özüdün neri kılmakçı buluvatkan dek beşini çaykap koydu. Yak, bunu men bilmeydiken men. Lekin bu yakşı emez, dedi Dolly, çırayı da yergengendek bir hıl halet peyda bulup. Şundak, lekin özenin kandak adam işkellikin ne? Menin kandak adam işkellikimini unutup kanmıgın. Onundan başka, dep koşup koydu Anna, özü keltürgen delillerinin toluk, Dolly keltürgen delillerinin küssüzlükige karmay, özü kılıvatkan şu işinin yakşı emeslikige ikrar kılgandek bolup. Muhimi, minin hazırkı ehvalımnın senin ehvalınkı okşumaydı kallıkını unutup kanmıgın.
سنن آلدن دا بالا گوریش نه خالاش خالماسلیک مسئله سترگان بوسا مینن آلدم دا بالا گوریش نه خالماسلیک مسئله ستردو بو اشکسنن اترسیدیک پرق انتاین چون سن شونو چنگین کی مینن احوالمدن ایتقان دا من دا بالا گوریش آرزوسی موجود امس دولی اونن قردیه بهمیدی او Анна ішкісінің отырсыдегі арлықның ин тайын ирақ икәлігіні. Бәзі мәсілілігі болған қарашларының мәңгі бірлік кәлмейді қалықыны есқіліп, бұ ішла тоғырлық гәп қылмай қойайла деп ойлап қалған еді.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını, Tolstoy'nun dünyaya meşhur romanı Anna Karenina.

0: Atlarımız o soluğuna tan atmasını yap tügetti. Üştor bu solu atlağ ne mi boludu deysiz? Arlıkladı yaydıgan peçini prenik tekli de. Bu küllerde bir küre solu aran 45 kopika. Eğer ula biz tarafı berip kalırgan bolsa, atlarga kançılık ise şunçılık berimiz go. Ulanın kocayını bekme bekilken. Peytun keşinin sözünü makullu de hocadar. Ulanın atlar kandakken sana yaktı mı? Atlarının yakşılığı da gep yok. Yemler mi belen? Lekin Darya Aleksandrovina. Siz kandak buldunuz kim bilmeymen. Men bir uhtumu bulup üleyle dedim. Dedi hocadar dolliğe karap. Men mi şundak buldum? Kandak. Zavallıcı öyge itibar alamdok. Çakım itibarımız. Dolly öyge kaytip gelip, emmeylenin salamet turgallıgını köydü. Ve ulağa özünün bu sepiri. Veroniski ilanın eşemetlik katı turmuşu. Oyun tamaşilleri. Ve özünü yakşı kütü veriş kalları toğırlık zoklanıp durup sözlep bədi. Ulanın bir iğizmi yaman gepini kılmedi. Gocudar ve peytun keşkimi digizmedi. Anna bilen Vroniskini köpürek düşensen, men ulanı boketim yakış düşendim. Andın ulanın kançilik uçuk, kançilik yıkımlık adamla işgeldikini belediken sen, dedi Dolly, özünün bu yerde korunup kalgallıkını ve uladın narazı bolgallıkını pütülley unutup gelip tolumu semimilik bilen.
1: Sizge azadı nemi kerek?
2: Aşınınızdan sizge azgan katlı kerek.
1: O katla bu yedemez.
2: Ben sizge oynışınızda öyge çakırtıp gelişinizgi bombaydı kallığı toğırlık yapkıgan.
1: Onu bilen körüşüm zörür bop kağın. Çünkü
2: ben ayal kişinin nemi zörür yettin oynışı bilen körüşü dağılıkını sürüştürmek istemez.
1: Sizden mahiyetinizdeki bu şapkasızlık ne? Bunu necep bilmeptiken ben?
2: Her kişi özünün hotunuğa erkillik bilen himmetini yüz abroyunu sakla şartı bilen beri do. Şundakken bunu şapkasızlıktan ataşkı bulam da?
1: Bilsiniz bu şapkasızlıkta mı yama iş? Bu digençü rezillik.
2: Yak! Eğer siz bu sözde işçilişini yakışık görseniz, emisi sizge şunu dep koyay. Erinin nenini yap durup, er bilen balısını taşlap gitmek için boğa ademini rezildisi buludu.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkanınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkanı, Tolstoy'un dünyaya meşhur romanı Anna Karenina.

Ronuski bilen Anna, Anna'nın acırış meselesini hel kılışının hiç kandak çağrısını tapmay, bütün bir yazını ve küzünün bir kısmını yezide ütküzü etti. İkisi bu yerden başka hiç yakı barmaslıkını karar kılışkan idi. Lekin küzdü mihman kelmey, toptun ayrılıp yalguz yaşaş vakti uzargan siri, bundak yaşaş uzak davamlaşsa bolmaydı kallakını. Bundak aletini özgertiş gereklikini şünçi yiz kılışkı başladı. Bundaklı karganda ulanın turmuşu bunun da mı esil bolup getme etti. Dövlet dese dövlütü ba, balı dese balısı ba.

0: O gün bir neçe nayda nayda kızgın ötdi. Seleznevsk nayısı da Seviye Jeski hem adamının bir eğizdin koşuluşu bilen saylınıp getdi. Şu günü o ziyafet bədi.
1: İşçilani kapitalistlerin ezivat kallıkını bilirsen. Bizdeki işçila bilen dikkalla emgektin barlık cephasını tatıp kanç işlisimi hayvan kokşaş yaşaş taktırdın kutulanmayı gelivadudu. Ula işlep tapıdığan kımmetleri bedelige turmuş şeraiti yakşılansa, aram aldığa vakitlağı erişse, bilim iliş pürsetleri iki bolsa tamamen bolatdi. Lekin kapitalistler ula yaratkan paydının hemmisini tatip edip, ulağı hiç nimi kaldırmayı vatudu. İşçila bilen dekkalla mengü atkalı orunda keli vatudu. Bu kıl tüzümünü özgertmeyi bombaydı. Diginin toğra şundak bulu vatudu. Şuna biz Selisarlı kooperatif kurmakçımız. Kooperatifin bütün işlep çıkırışı, paydısı, işlep çıkırış kurallarının hemmisi umumunun buludu.
0: Hürmetli radyo dinleyiciler, yukarıda 19. asırdaki Avrupa tenkidi realizm edebiyatının yukarı pellesine çıkan Rusya'nın ulu yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'un Şincan Halk Neşriyatı neşir kılgan. Danlık edebi tercüman Rahman Mahmut tercüme kılgan Anna Karenina namlık romanını anlattı. Yaktırıp anlığınınla rahmet. Devamını Etki Radyo Kütüphanesi programımızda anlıkaysıyla. Bugünkü radyo kütüphanesi programımız muşu yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriştürgütçisi Abdursul Abdurim. Hürmetli radyo anlıkçıla emde deyiptinle stansımızın başka serkıl programları da olsun.
2: Ananızga önce daha numar içip berişke vaktiniz çıkar mı?
3: Ben yığılıştım. Kaytkan eken kıpere ya.
4: Atanam bilen bir koruda durumuz. Ama vaktimiz odol kemmeydi.
2: Vey ana. Avazınız bütüp kaptı o.
5: Zukam da kağılı hılı oldu. Ben sıra yapkan mısın da sizi demi geydim.
6: Atanam bilen bir şehirde durumuz. Ama künlep künlep vaktimiz odol kemmeydi.
4: Ata-anamız bilen tan hoşal buluşqa vaqtimiz udul kelsin.
7: Apa, siz sulu oynagan vaqtida men surakka app qoyay.
4: Öydikilar bilen hoşal xoram jam buluşqa vaqtimiz udul kelsin.
8: Ata-anamning sağlamligini tilayman.
4: Ata-anamizni sevinishqa vaqtimiz udul kelsin.
6: Dada, ana, biz keldik.
7: Buva, mama.
9: Мен оның билан учрашып қалдым. Менің пайда болушым оның да бәзі өзгерістерді барлыққа келтірді. Менің сайдық әгішшім билан о басқалар билан учрашуны халымайдыған, хатта өзіге жүзілмейдіған боп қалды. Бір күні о менден айырылып, хаммыны қайтадан башлашны қарар қалды.
10: 3-нче номерлық бемар.
11: Доктор Мен хамышлык кеслик гриптар бога окшайман. Кандай давалансам була?
9: Жидилашма. Хазир дору менен давалаш хейлили бехатар. Үнүмө ишенчилик. Унун башка психикалык давалысакмы?
11: Актып жүздүн мен. Өзүмдү өзгөрттүм мен. Азыракты өзгөрүшмө мени үмүткө техими кылдаштырды.
12: Психика саглымлыгына көңүл бөлөйлү.
4: Саглымлык дастыгыбызда.
13: Talondaki işkilik kodunu sahili zekla yemeklilerinin işlep çıkırılığının oranı. Tevşürüp ölçeş uçuri kadarlarını köreleyimiz. Hatırcam zidval alayımız.
10: Korumuğa tuz şekerini azıraq salaydı. Obdan talısaq, sağlam ozuqlun alayımız.
4: Sağlamlık ayıqımızda.
14: Tamak dinkiyen piyadımın eş, uzun ömür görüşke paydılık.
13: Velisbit bilen işkı verip gelsek, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştumu korukmayımız.
4: Sağlamlık kolumuzda.
13: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
4: Denizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplaşıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yanımızda.
13: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik pürkengen mealimizden muhiti bargansırı yakşı bulmakta.
4: Sağlam cungu birlikte atışımızı muhtaç.

0: Birinci signal. Çaş qurğaqlaşış, inçkilişiş, asan yeriliş, çaş düşüş. Kemçil buluşu mümkün bulan uzuqluqlar, aksil, energiya, yağ kislatası, mikroelement, sinik. Uzuqluq toluqlaş tədbiri tüvendikçe. Her günlük asasi tamakı kapalatlı kılış, her günü 150 gram oruq göş, bir tal tuxum 250 ml kalüsti istimal kılışkı kapalatlı kılıp, əlaşbətlik aksil toluqlaş bilen bir vaqtta zörür ihtiyaclıq yağ kislatasının qobul kılınış miqdarına şurğulu buludu. Her haftada 2-3 qetim gıcı belik yeyiş arqılıq mikroelement seniknin qobul kılınış miqdarına şurğulu buludu. İkinci signal, keçidi körüş kabiliyeti tüvelleş. Kemçül buluşu mümkün bolgan ozuqluq vitamin A. Ozuqluq tuluqlaş tedbiri tüvendikçe. Sevze ve hayvanat yegirini köpürek istimal kılış gerek. Kengisinin sömürlüş çalıqı yokri. Dikkat kılış gerek ki, vitamin A yağdı eriydiğen, lekin suda ermeydiğen vitamin. Şunun üçün ösümlük mida sevzunu korup yegende vitamin A'nın sömürlüş nisbetini zor derecede yokri kötürgülü boludu. Tamaklardaki vitamin A tüvendiki işki kısımdan geliyordu. Bir kısmı bivasta hayvanat mənbəlik yeməklilər təminləyən vitamin A. Məsələn, hayvanat çiğri, tuxum seriqi, qaymaq, başqa hayvanların işki əzaları qıtırlıqlar. Yəni bir kısmı tərkibidə karotin mol bolğan səvzə, qıca, laza, şoxla və cüzə qıtırlıq seriq, yeşil rəngli köktat və meyvələrdən kəlidu. Üçüncü signal. Til yallığı, til yeriliş, til suluq işiqi. Kemçil buluşu mümkün bolgan ozuqluq B türkümdeki vitaminlar. Ozuqluq toluqlaş tedbiri tüvendikçe. Uzun müddet inçki işlengen gürüç ve un istimal kılganda uzun mezgil göçsiz tamak yegende asalla B türdeki vitaminlarının kemçil buluşunu keltürüp çıkırdı. Şunun üçün asasi tamakta yerik bilen yumuşak tağımlarını göçlük bilen göçsizle maslaştırış gerek. Göçsiz tamaklanış adeti barlar, her günü muhabbaq miqdarda birikme vitamin B türdeki yasalma doğrular arkalık toluqlası buludu. Төртінші сигнал – жауғай еріліш. Кәмчел болышы мүмкін болған ұзықлық – қы қуаң су. Ұзықлық толықлаш тәдбері, оқшаш болмыған емектілер тәркебедегі қы қуаң су, яны витамин, бейшкінің мұқтарды пәріқіна айту чон. Айванат чигіре, тұқым серігі, сүттірдегілер қатарлықларының тәркебеде қы қуаң су ниспетен мол. Шының үшін, әптеді бір қиттім муаппық мақтарда айвана чигірі стимал қылыш, күніге 250 мл калусти ва бір тал тұқым стимал қылыш керек. Бәшінші сигнал – тішмелікі қанаш. Кәмчел болышы мүмкін болған озуқлық витамин С. Озуқлық толықлаш тәдбері түвенді кіче. Витамин С әң асан кәмчел болдыған витамин есаплынды. Чүнкі оның мәвжуд болы шарайтығы қойылдыған тәләп нисбәтен йоқыры. Йоруқлық, температура, сақлаш вә тамақ таярлаш ұсулының әмісі витамин С-нің бұзғыншылық ұқчырши яки хорап кетішіні кәлтіріп чықырды. Шының үшін, әр күні көп мақтарды ең көктат вә мейві чевілеріні ейш лазым. Ən yaxşısı 20 kilogram ətrafıda köktat və 2-3 talğıcı meyvisi buludu. Onun içində köktatlardan tamaq təyərləş usullardan qoruş və soğuq sayqılış birləşdirilsə, önümə texim yaxşı buludu. Vitamin C-nin yeməklik mənbəsi asaslığı laza, bosay, şoxla, cüzə, çılan qatarlıq yeni köktat və meyvi çivilərdən gəlidu. Hayvanat mənbəlik yeməkliklərdən pəqət hayvanat çigiri və böyrəkdə az miqdarda vitamin C var. Altıncı signal təm sezimi çekiniş. Kəmçil buluşu mümkün bolğan ozuqluq senik. Ozuqluq toluqlaş tədbiri bolsa, muvaffaq miqdarda molekululisi, yəni peykı, gəlbügüsüman kulula, yəni şəmbəy qatarlı qasraqlıqlar türdeki yeməkliklərini köprək istimal qılış, mikroelement senikini toluqlaşdaki önümlik vasıta. Onundan başqa, hər günü bir tal tuxum, 150 gram oruq göş türdekilə və 50 gram purçaq türdeki yeməkliklərini istimal qılış, senik elementini toluqlaşdaki zörür tədbir.
1: Ərqətdim koçlarda kişilərinin əxlət taşlığını görsəm, əxlətini deyirib əxlət sandığına taşlayım mən. Anam mühit asıraş işçisi. Bu, ər günü səhər saat 4-də xizmət qılışını başlaydı. Ər günü

0: 6 kilometr yo'lni 10 soat tozalaydi. 400 jildan ortiq axlatni bartaraf qildi. Anam muhit asorash ishchisi. Boran chapunga qarmay har kuni shahrimizni tozalaydi.
1: Bu ish japalik, lekin necha 10 yil ishildim. Shunga bu ishga bog'an sir mehrim tushib qoldi.
2: Acha, bugun havo issiq, turibdim suv ichdilinga.
3: Güzellik ve pakızlıkını koruduğu için mühit asraş kişilerine ihtiram.
0: Ana, çapa çektiniz.

0: ulaş yelkisi arkalık tok kaçılındı. Navada optimobil relistin çetnep kese, zaretleş yelkisi özgüdün örülüp gedidu. Hem de fakat optimobil yol yürgendela andan zaretlendu. Bu sistemi yine optimobilinin tok serpiyatını hesaplaydı. Boşluktaki tok simi sistemisini oruntuşka seleştirganda bu sistemini oruntuş tekhimasın. Şuna Şivsiya hükümeti kelgüsü de 20 000 kilometrelik yukarı süratlik taş yolga bu sistemini oruntuşunu planlamaqta. Muşundak yol bolgaşka, optimobil yasa sodigerleri tokluk optimobilgı tekhimi kiçik batarya ornutup, tokluk optimobilinin doğamlıq yol yürüş kıyın buluş meselesini elkıl alaydı.
1: Ahmet Pişik, doktorhanıgı beripla mertleşip getdi.
2: Bu operasiyaga 100 nechi ming yen pul ketdi, qanday qilsiz?
3: Davaltay, davaltay, qancha pul kesmayli? Menga jon lozimda.
1: Samat Jahil doktorni ko'ribla qulqi yumshoq bo'lib ketdi.
4: Bu qitimni davolashga moslashmasangiz bo'lmaydi. Bo'lmasa ishingiz chatoq.
5: Ha, bo'ldi, bo'ldi. Sizning deganingizda qilaman.
1: Doktorxonada yetishning kepi bo'lib edi. Aldirashni yuradigan bosh direktor Mamatning vaqti chiqdi.
6: Ha, darhol ayroplan bileti zakaz qiling. Xeridor meni saqlab o'tadi.
7: Aldıraş bolsanız operasyonu kendine sürüp edelimse.
6: Yak. Doktor, benim vaktim çıkıdı.
1: Hizmet, turmuş helakçılığı tükümeydi. Özünüzdeki kümün bölüşünü her vakit unutup kalmam.

kaldırıp agahlandırış belgesi koyuş gerek. Yolcular avtomobilden düşüp yol boydaki tosakların kendini ütüp duruş gerek. Avtomobilini oraveriş kayakı içi dolduruş kubu olmaydı. Yedincisi, çarçap avtomobil edilmezlik. Çarçap avtomobil edilmezlik, şarak çıp avtomobil edilmezlik, okşaş katarlık bulup, şoförünün inkaz kaytırış iktidarı ve hüküm kılış iktidarı zor derecede tüvelleb, katnaş vakas gelip çıkışı mümkün. Onun üstüge, katnaş kanun nizamlarda 4 saat avtomobil edilgen de 20 minut demiliş, bulmuşsa çarçap avtomobil edilmezlik kırdığalıkı inik belgelengen. Sekizincisi, amalbar oturduğu avtomobil yolda miniş gerek. Yokur süratlik taş yolda amalbar oturduğu avtomobil yolda miniş gerek. Bunda kılığında bir tereptin yandaş yolunu ilgili biliştin saklanılı bulsa, yeni bir tereptin balon itilip ketken de her işkili terepki burulup ziyanına zayt kılıp oludu.

Şikelen bir kıtımlık siyapette tanışıp kaptı. Şu yıllarda kız şünçilik çıraylık, nazaketlik bulup onu koğuluşu vatkallarını köpken. Bırak yigit bolsa adetteki kişilerden idi. Ziyafet ahırlaşkan deyken yigit kızını kahve içişik teklif kıldı. Kız yigitinin tuyuksuz teklifinden hayran kaldı. Şundakla edep bilen teklifini kubul kılıçkı mecbur buldu. Ula kahve hanının uğrunduğu da oltırattı. Paranlışı dağını gepme tapanmay bir hıl tenir kaş içi de etrafı karıştı. Kız gönlüde işlerinin baldur ahırlaşıp öyü kaydıp geçişini oylaydı. Bırak kütküçe kahveni epkegen de yigit tuyuksuzla bana tuz ekilip berelersiz mi dedi. Kız bilen kütküçe heyran boğan halda yigitnin çırayı karap turup kaldı. Yigitnin çırayı kızırıp ketkendi. Kütküçe tuzunu ekilip berdi. Yigit tuzunu kahve içige koyup asta içişki başıldı. Bu işlağı kızgılatkan kız yigitin sordu. Siz nemişka tuz ketip içsiz? Yigit sel turup etkendikken kişik vaktlarım idi. Uçaklarda üyümüz deniz boydu bulup daim denizga su üzüş üçün düşettim. Deniz dolkunu kötürülüp kegende denizinin kırtak tuzluk suları eğizim urulup onu jütüp alattım. Yakınki birkaç yıllarda turmuş elekçilik de üyümgümü kaytanmadım. Şuna bunda kılıç arkalık yurtumu boğan sığınışımını büldürüp yurtumu boğan sığınış duygularımını kandırmakçı buldum depti. Kız təsirlengen de kılattı. Çünkü bir er kişinin eğizdin üyümünü sığındım degen sözünü tuncık etim anlaşıydı. Kızdan nezirde üyünü sığınğan er çokum öygü köngül bölüdüğen ailesini süydüğen hesaplanattı. Şunu bilen kızma özünün yurtudaki erkıl özgürüşlerini sığınışını yigitki sözlep verdi. Şikeylen kıyılı uzun paranlaştı. Kızma yigitnin özünü üyüge apırıp uyuş teklifini retkınmadı. Şunda kılıp şikeylenin kuşuruşuduğun pürsetleri köpeydi. Kız yigitnin kent kursak, ah köngül, etraplık şikeylikini hem de özünün köngüldeki yigit şikeylikini bilip yetken idi. Kız könlü de şu gündeki ziyafette yigitini ret kılıp etme geldikidin könlü bekle kuşalıydı. Kız daim yigit bilen kahvehanığı bağa vaxtı da kütküçüge tuz ekilip bəsiniz bulamdu, yigitim kahveyi tuz silip işini yaxşı gördü deyitti. Şunu bilen bula turmuş kurup keyinki ömrünü bile ötküzdü. Şu tariqi de 40 yıl ütüp getdi. Yigit ahire kesel sebebiden ayaldın ayrıldığan vaxtta onunla bir parça xat kaldırıp koygan idi. Xatta mundaq tap yazılgan idi. Qadirligim, sizni bunca uzun yıl aldap kelganligimni keçirin. Siz bilen tunji kahve içişken şu günü esinizdi mi? Şu vaqtta keyfiyat bekli sus idi. Bunun bekli bir aram buldum. Şundakla bekli ciddileşken idim. Şu dakikada kallam bu kandak bop kep kaldıyken gözümü bilmegen halda kütküçüge tuz ekilip berişini eğittim. Ameliyette men kahveye tuz silip işime eğittim. Bırak iğzimden çıkkaşka amalsız şunda kılışkı mecbur buldum. Bırak bu işinin sizden kızıkışınızı kozap koyduğallıkını oylap mı bakmağın idim. Hem de kiyin mu tuz silip kahve işidiğinimle hiyalım gımı keltirip bakmağın idim. Bir neçketim bu sırını aşkarlap özümle bu kıl onaysız haletten kutulduruşunu oylağın idim. Bırak sizden açıklap beni keçirmesinizden ensirdim. Taşlap geçişinizden mi korktum? Hem de korkmayım ben. Çünkü beni çokum keçirmedik allıkınızı işini ben. Siz bilen bu hayatımda bir boğallıkım benim en çok baktım. Bırak hem de her kızımı tuzsağın kahve içmeyim ben. Siz okumaysız kahveyi tuz silip ise belki bettan bulur iken deptim. Bana bu muhabbet hikayesi. Bana bu öz muhabbeti üçün tölügen bedel. Elbette muhabbet hikayesi bunun da mı artık təsirlik bulmaz? Kınımdak bolsa muhabbet hikayesinin ki yılla biz muhabbetlik nakşığa merhamet kılımız.

Ha, sevgili dostlar, programımızı dalmaştırıp atımız. Ben bir nakşı anladım. Bu nakşı da Çin muhabbet küylengen. Bu nakşı kudu pekatla muhabbetlik bir cübleyi atalgan bəxt tileklerdek. Muhabbet bizeklerdek. Bu nakşı kudu vesal dakikalarını küyleydiğen has küydek tolumu yakınlık ve tolumu yakışlık. Bu nakşa bəxt mənzilik yol ağan bir cübnün hayatı atalgan ömürlük soğusu. Yani ondaq bolsa şu küyge hemimiz kulaq salı.

Ha sevimli dostlar, programımızı damlaştırıvatımız. Anlavatkanınla stansımızın üzülmez melodiya programısı. Bəzi de yıkımlık bir nakşı anlaş arkalık kalbimiz ıllık yes duyguları çömürdü. Anlavatkanımız o nakşının ritimlik melodiyası ile emez, belki kalbimizde tınşıgan yıkımlık mesmanı. O nakşı kudu bizden hikayemiz, muhabbetlik demlerimiz, misal dakikalarımız. Bu nakşa kudu kalip tivişimiz, yürek sadayımız. Bu nakşa kudu aşıkların meşgulu evetken söygü yüketi, seyriniş hissiyatı. Bu nakşa kudu muhabbetinin mənisi, söygününün küyücüsü, güzelliğinin elçisi. Yine ondak olsa şu nakşa huzurumuzda.

0: Hürmetlik radyo anıqçılar. Bugün 2026 yılı 8. ayının 29. günü, Şembe. Hem de memleket haberleri ve halkıra haberler programımızını başlayımız. Ben Bəxtiyar Turdey.
1: Hürmetlik radyo anıqçılar. Ben Güzel Nur Rozi. Bu qetimki haberlerimizin asası məzmuni tövendikçe. Cungu Kompartisi Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu yığın edip, Şizan Rikaz Şehri Cilon Ayası'daki Latkışıgılık İqin Apti Xatlarının Kutkuzuş Yardan Biriş Hizmetini Tətkik Kılıp Uğurlaştırdı. Cungu Kompartisi Merkezi Komiteti'nin başucisi Xi Jinping yığınğa riyasetçilik kıldı. Xi Jinping, Nepal'nın Latkışıgılık İqin Apti'ye uçurğalıq münasuvatı bilen Nepal Zongtuğun'a Al Suraj Telegramısı yolladı. Li Chang Nepal zonlisiga hal suraj telegramısı yolladı. Yolda Chen Wu'nun jasti Beijing'de köydürüldü. Xi Jinping, Zhaoliji, Wang Huning, Cai Ji, Ding Xueqiang, Li Xi, Han Jing qatarlıqla Babaoshan inqilabi qurbanlar qabristanlığına berip uzatıp qoydı. Xi Jinping devlet reisi buyruq imzaladı. Xi Jinping Qırğızstan taratqularında imzalıq maqale ilan qıldı. Li Chang, Shizang Jilongdiki xatardan kutkuzuş, yardan biriş ve ciddi işlerini bertaraf kılış hizmetine yetekçilik kıldı. Nepal'da yüz bergen tağ kelkünü de 579 adam kaza kıldı. Yine 1924 adam bilen alaq üzülüp kaldı. Emde dektiğinle haberlerimizden tepsili mezmurlardı bolsun.
0: Stansımız xəbəri. Cungo Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu 8-ci ayının 28-ci günü yığın açıp, Şizan Rikazi şəhəri Jilong nayisidəki Latqışıgılıq İqin Apti xətərdən qutquzuş yardan beriş xizmətini tədqiq qılıb orınlaşdırdı. Cungo Kompartiyası Mərkəzi Komitetinin baş şujisi Xi Jinping yığınğa riyasətçilik qıldı. Yığın başlanğanda Cungo Kompartiyası Mərkəzi Komitetinin baş şujisi, dövlət rəisi, Merkezi Hərbi Komitetinin reisi Xi Jinping'nin təhlivi bilen, əməylən orundun turup, Şizan Rikazi şəhəri Jilong nayisidiki Latqışıgılıq İqin Apti'de qazaqılğanlarga sükut turup təziyə bildirdi. Jığında mundaq tep körsütüldü. Bu qıtım Nepal tərəpte Latqışıgılıq İqin Apti yüz berib, Şizan Rikazi şəhəri Jilong nayisi Jilong Çigra yığızıda eğir talapet körüldü. Olaqı üzülüp qaldı. Apet yüz bergendin kin Partiya Merkezi Komiteti yüksek ähmiyet berdi. Başşuji Xi Jinping derhal muyum yol yoruq berip, xatardan kutkuzuş, yardan beriş ve ciddi bir tarap kılış qatarlı hizmetlerge karata eniq taleplerini otturuğu koydu. Başşuji Xi Jinping'nin havalısı bilen, Cungo Kompartiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin azası, Govyen zonglisi Li Chang apet yüz bergen rayonu berip, apet küçürgan amma ve xeterden kutkuzuş, yardan beriş xadimlerini yokladı. Ulardan hal sordu. Nek meydanda xeterden kutkuzuş, yardan beriş ve ciddi bir tarap kılış hizmetine yetekçilik kıldı. Cungo Kompartiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun azası, Govyen'nin muavin zonglisi Zhang Guoqing nek meydanı berip bir tarap kılışı yetekçilik kıldı. Partiya Merkezi Komitetinin küçlük rehberliği, Govyen Hizmet Grupsinin yetekçiliği de Şizan Abtunum Rayoni, ciddi işlerge takabül turuşunu başkuruş ministerliği qatarlıq alaqıdar tarmaqlar ve otuçürüş kutkuzuş koşuğunu. Cungu, ennin qatarlıq kəsbi kutkuzuş yardan beriş küçleri tez hareketki geldi. Azatlıq armiya ve kurallıq saqçı kısım buyruğunu anlığan haman hareketki gelip, vaqtida nəx meydanğa yetib bardı. Xətərdən qutquzuş, yardan beriş xizməti ciddi, tərtibli qanat yedirildi. Amını uğurlaşdırış, keyinki işlərini bir tərəf qılış qatarlıq xizmətlər umumüzlük başlandı. Jığında bunlar təkidləndi. Bu qıtımqı apət İgiz həm soğuq rayonda yüz bərdi. Cilğılar tek, hava kilimatı özgürüşcan, ətrafda yanıla nurğun muzluq, muz köller bulup, geologilik apet yoşurun xəvpi ba. Xətərdən qutquzuş, yardan beriş xizmeti zor qiyinçiliği duşkili batıdı. Alaqdar tərəflər xalqını həmidin əla biliş, ayətliqni həmidin əla bilişdə çan turub, qət'i küşlük tədbir, ilmi, yuqarı ünümlük usullar arqılıq türlü xizmətlərini puxta, yaxşı işləşi kərək. Qutquzuş layihəsini ilmi tüzüb, alaqı üzülüb qalğan cungoluq, çətəllik xadımlarını bütün küş bilən qutquzuşu kərək. Köp tarmaq birləşib kəngişini, ölçəb təşürüş, oldun signal berişini küçəytib, oymallıqdiki toxtam su və ətrapdiki tağ gəvdisinin muqimliqiga yaqindan diqqət qilib, ünümlik tədbirlərini qolunub, işkiləmçi apət yüz berişinin oldunu elişi. Dəx meydandiki xadımlarını başqurışını küçəytib, qutquzuşunun pütkül cəriyanının bixətərliyi kapalət qilişi. Apət küçürğən ammini muvafiq orunlaşdırıb, nəpiq beriş, qutquzuş qatarlıq keyinki işlərini bir tərəf qılış xizmətini ətraplıq, inçki işləşi. Nepaldiki apət küçürğən rayonlarga ciddi yardım berib, xalqara qutquzuş, yardım beriş həmkarlığını qanat yaydırışı kerek. Jığında mundaq tep görstildi. Xeym xətər, yoşurun xəvibni umumizlik təşürüb, inəxilab, Çinxay Şizan iqizligidiki muzluq, Muz köl baylıqını təşürüşünə çın tutub qanat yaydırıb, ərkət haltıda küzütüş, aldın signal berişini küçəytib, apət zəncirdiki xeym xətərini pərxləndürüş ixtidarını östürüş gərək. Ciddi bir tərəb qılış mexanizmini mükəmməlləşdürüb, yuqarı tüvən iqimdiki xeym xətər, yoşurun xəvibini küzütüş, signal beriş və maslışıb həm türtki buluşunu küçəytib, Xətərlik rayonlardan yötkəş liniyəsi içiş, orunlaşdırış orunu təsdiq qilish qatarlı xadımlarını yötkəş tədbirlərini əminləşdirish kerak. Xətərdən qutquzuş yardım berişdiki açqışlıq küşlərini küçəytib, apət xəvpi iğir iğizlik, tağlıq rayon, çiğra qatarlıq çət yaqı rayonlarda ot üçürüş, qutquzuş yardım beriş xadımları. Xətərdən qutquzuş quruluşçiləri qatarlıq küşlərini muvafiq orunlaşdırıb, yol, tok, tor üzülüb qalğan şəraitdiki ciddi bir tərəf qılış iqtidarını östürüş kerak. Çiğrada apətini başquruş xalqara həmkarlığını küçəytib, ciddi işlərğa taqabül turuşunu başquruş və apətin müdafiəliniş, apət ziyinini azaytış, apətdən qutquzuş səviyyəsini östürüşünü birlikdə ilgiri sürüş kerak. Жығында мұнылар тәкітләнді. Тәрәқият вә биғатарлікні бір тұташ яқшы пилалап, ақырқы чәк тәпәккүрі, төвән чәк тәпәккүрді чан тұрып, әр вақыт қатыржан бола алмастықтек сияси мәсуліет тұйғысыны күчәйтіп, биғатарлік, мұқымлықы дайыр түрлік қызметлеріні пұқта яқшы ішләш керек. Жығында яна башқышылар мұзакір қылынды.
1: Станцымыз қавірі. Дөләт рәйісі Си Цзиньпин 8-нің 28-нің күні Непалның латқышығылық иқын апытыға ұшырғалық мұнасы өті білән Непал зұңтыңы Паодилға ал сұрас телеграммыз еліді. Си Цзиньпин мұндақ тәп көрсетті. Еқында жүнгі білән Непал чиғрасыдекі Джилун Рисова чиғра иғызыда еғір латқышығылық иқын апыты үз беріп, зор талапет, алақ үзіліп келіш вә мол мүлікнің зиян ұшырышыны кәлтіріп чығарды. Мән Джунгу үкіметі вә Джунгу халқы вакалатан қаза қылғаларға чонқыр тәзе білдірмен. Қаза қылғаларының айыл тәвәлдірі, ярланғалла вә апет үзбәген райондығы халық амысыдың сәмімі ал сораймен. Си Цзиньпин мұныланы тәкітледі. Джунгу алақ үзіліп қағаланы бүтін күч білен іздеп, құтқызып, алақыдар амыны өткеп орылаштырып, ярдарланы құтқызуш, давалашын чын тұтып, талапетіні әң зор чекте азайтып атуду. Həm də işkiləmçi apət yüzbirişinin aldını ilə batıdı. Cungu bilən Nepalının taq dəryaları tutaş, taqdırdaş. Cungu Nepalının qutquzuş, yardım berişini qanat yedirişğa pahalı həmkarlaşıb, çaminin yetişçə mədət və yardım berişini xalaydı. İşki dövlət xalqının apət üstüdün boldura qalbı qılıb, yurt makanını qayt qurub çıqalaydıqalıqı işini mən. Şükünü Govyan zonlisi Lijan, Nepal zonlisi Balindrağa Al-Suraj telegramısı yolladı.
0: Станцымыз қәуірей. Жонғы Компартиясының мұнәвәр әзасы, садық коммунизм жәңчісі, дөлітіміздің милетлер қызметі вә ұқтисади құрылыш сепедеке көзгі көрінген рәхбірі. Jongo Xalq Siyasi Maslahat Kengashi 14-nji navbatlik mamlakatlik komitetining muavin raisi Yoldash Chenwu'ning jasadi 8-nji ayning 28-nji kuni Beijing Babaoshan inqilobiy qurbonlar qabristonligida ko'ydirildi. Yoldash Chenwu kesal sababidan 2026 yili 8-nji ayning 24-nji kuni soat 15dan 5 minut o'tganda 72 yoshida Beijingda vafot bo'ldi. 8-nji ayning 28-nji kuni tushdim burun Babaoshan inqilobiy qurbonlar qabristonligining zoli ayvatlik tusga kirgan edi. Motam muzikasi tuvan ovozda olinib turardi. Asosiy zalning udul temining usti tarafiga Yoldash Chenwu'ga qayg'uliq ta'ziya bildirimiz degan qora taglik oq xatlik plakat. Plakatning osti tarafiga Yoldash Chenwu'ning surati yozilgan edi. Yoldash Chenwu'ning jasadi gul va orchilar orasiga qo'yilgan bo'lib, ustiga Jungo Kompartiyasining qip-qizil partiya bayrog'i yopilgan edi. Tushdim burun soat 9:30 minut o'tganlarda Xi Jinping, Zhao Leji, Wang Huning, Sai Chi, Deng Xuexiang, Li Shi, Hanjin qatorliqlar motam muzikasi sadosi ichida osti qadam bilan Yoldash Chenwu'ning jasadi oldiga kelib, sukut turib ta'ziya bildirdi. Yoldash Chenwu'ning jasadiga 3 qitim ta'zim qildi. Hamda Yoldash Chenwu'ning urug' tuqqanlari bilan bir-birlab qo'l ilishib ko'rishib hol so'radi. Yoldash Chenwu'ning kesli og'irlashgan mazgilda va vafot bo'lgandan keyin Xi Jinping, Li Chang, Zhao Leji, Wang Huning, Sai Chi, Deng Xuexiang, Li Shi, Han Jing, Hu Jintao qatorliq yo'ldoshlar doktorxonaga berib yo'qladi yoki turli shakllar orqali Yoldash Chenwu'ning vafotiga qayg'uliq ta'ziya bildirdi. Hamda uning urug' tuqqanlaridan samimiy hol so'radi. Partiya va davlatning aloqador rahbarlari uni uzatib qo'ydi yoki turli shakllar bilan ta'ziya bildirdi. Merkez va davlat organlarining aloqador tarmoqlarining mas'ullari, Yoldash Chenwu'ning hayot vaqtidagi do'stlari va yurtdoshlarining vakillari mu berib uzatib qo'ydi.
1: Stansimiz xabari. Davlat raisi Xi Jinping 8-nji 28-nji kuni 80-nji, 81-nji, 82-nji, 83-nji, 84-nji, 85-nji nomorliq rais buyruq imzoladi. 80-nji nomorliq rais buyruqida mundaq deyildi. Jungho Xalq Jumhuriyatining davolanish kafolati qonuni 2026 yili 8-nji 28-nji kuni Jungho Xalq Jumhuriyati 14-nji navbatlik mamlakatlik xalq qurultoyi doimiy komitetining 24-nji sonliq yig'inida ma'qullandi. Hozir e'lon qilindi. 2027 yili 1-nji ayning 1-nji kunidan boshlab yo'lga qo'yilsin. 81-nji nomorliq rais buyrug'ida mundaq deyildi. Jungho Xalq Jumhuriyatining terrorga yerlarni qo'g'dash va sifatini o'stirish qonuni 2026 yili 8-nji 28-nji kuni Jungho Xalq Jumhuriyati 14-nji navbatlik mamlakatlik xalq qurultoyi doimiy komitetining 24-nji sonliq yig'inida ma'qullandi. Hozir e'lon qilindi. 2027 yili 1-nji ayning 1-nji kunidan boshlab yo'lga qo'yilsin. 82-nji nomorliq rais buyrug'ida mundaq deyildi. Jungho Xalq Jumhuriyatining yezilikki qonuni 2026 yili 8-nji 28-nji kuni Jungho Xalq Jumhuriyati 14-nji navbatlik mamlakatlik xalq qurultoyi doimiy komitetining 24-nji sonliq yig'inida tuzish kirgizilib ma'qullandi. Hozir e'lon qilindi. 2027 yili 1-nji ayning 1-nji kunidan boshlab yo'lga qo'yilsin. 83-nji nomorliq rais buyrug'ida mundaq deyildi. Jungho Xalq Jumhuriyatining davlat mudofaa safarbarlik qonuni 2026 yili 8-nji 28-nji kuni Jungho Xalq Jumhuriyati 14-nji navbatlik mamlakatlik xalq qurultoyi doimiy komitetining 24-nji sonliq yig'inida tuzish kirgizilib ma'qullandi. Hozir e'lon qilindi. 2026 yili 10-nji ayning 1-nji kunidan boshlab yo'lga qo'yilsin. 84-nji nomorliq rais buyrug'ida mundaq deyildi. Mamlakatlik xalq qurultoyi doimiy komitetining Jungho Xalq Jumhuriyati advokatlar qonuniga o'zgartirish kirgizish to'g'risidagi qarori 2026 yili 8-nji 28-nji kuni Jungho Xalq Jumhuriyati

0: Ya maşina adam kesip zincirinin maz terakiyatını ilgir sürdü.
1: Emeli üskünlerden aldın Katar'daki teknikler gıca, Cungu karxalarının çetel bazarlarının ihtiyacını çoğunkır közü təlişi ve toğrı inkaz kaytıralışının arkasındaki məxbi şifir zadinime. Bunun cevabı teknik yığınlaş, kuruluşunu özləşdiriş, sistemini toplaştırış ve muqum tapışırıştın ibarat universal iktidar şundaqla Cungu'nun çoğunkır kesb sistemisi yollanmasıdın ibarat.
0: Germaniya Potsdam Klimat Təsiri Tədqiqat Xanısının başlığı John Rockstrom yakında Cungu muhbirinin ziyaretini qobıl kılığında mındaq dedi. Cungu'nun pen texniki sahası da tez qat götürüşünün arqısı da nurgun amıllar ba. Bunun içindeki en mühim bir nokta şu ki, Cungu neçi 10 yıldın buyan muharib, bulup mu ali muharib selinmesini sicil aşırdı. Köp hallarda tövən mölçerlengen, hatta sel karalgan yeni bir amil, Cungu'nun muvaffakiyetlik idare kılış endisi. Bugünkü dünya Cungu'nun nurgun nerslerini ögün valalaydı.
1: Bu yıl 6. ayda Mongoliya'daki en çoğun, En ılgar paskın su bırtırap kılış əsləsi Ulan Batur Mərkizi paskın su bırtırap kılış sauti rəsmi işıq görüştürüldü. Cungu Tömür Yol 4. İdarisi Qurayı Çeklik Şirkti, Cungu Ölçümü, Cungu Texniksi Arqılıq Qurğan bu paskın su bırtırap kılış sauti, Cungu bilən Mongoliyanın noxtlıq ekologiya əmkırlıq kılışı hesablanıdı. Tövendi dekhtinla programımızın təpsili məzmullurdu bolsun.

dedi. Jungu uzaqtın buyan ilim pen ve alımlarını örmetlap geldi. Jungu hükümeti ul tatqiqat ve pen teknikada yenilik yaratışqa uzaq müddet yar yülek boldi. Bugünkü dünyada Jungudun nurgun nəslərini ügengeli boludu.

Hürmetlik radyo anlıkçıla. Bu yıl 6. ayda Mongoliyadaki en çoğun, en ilgar paskın su bir taraf kılış eslehesi, Ulaanbaatar merkezi paskın su bir taraf kılış zavutu resmi işgiriştirildi. Bu turunun baş tercümanı buluşuptu bilen, Mongoliya devletinin hizmetçisi Orina bu mezgilde gün boyu zavut rayonundaki her kaysi sehlarga katırıp, Mongoliya'nın tekniklerine eğizçi tercüme kılıp berip, bir yürüş asıraş arxipini mas qadamda rətləb çıxıb, paskın sonu bir tərəf qılış zavutunu ötküzüb beriş xizmətigə bütün küçü bilən atlandı. Jongo Tömür Yol 4-ci İdarisi Quroyi Çəkli Şirkiti, Jongo Ölçimi, Jongo Texnikisi arqılı qurğan bu paskın su bir tərəf qılış zavutu, Jongo bilən Mongoliyanın noxtılıq ekologiya həmkarlıq qurulışı hesablanıdı. Bu turunun egilgen yer külümü 178.000 kvadrat metre bulup, 55 yakki imaret ba. Kündülük paskını su bir taraf kılış iktidarı 250.000 kub metreğe yetidu. Ulaanbaatar'daki mutlak köp sandaki turmuş ve sanayet gereksiz suyunu bir taraf kılalaydı. Mongoliya nopsunun 20'ye yakın ahalisiye mulazimet kılıdı. Zavut rayonu universal binasının 4-ci qavatidagi balkonda turib jiraq nazar salsangiz, 8 chong 2 chokmi ko'lchak xuddi aynakdek yeyilgan bo'lib, söpsüzü ko'l suyida ko'k osmon, oq bulutlar aks etib turadi. Universal bina zalida 2 ko'rgazma taxtisi roshan selishtirma bo'ladi. Bir tarafta energiya tejaydigan, ahli iqtidorliq, aylanma qayta hosil bo'ladigan yangi suv zavodi. Yana bir tarafta ishlab chiqarish iqtidori yetarsiz, aslahalari kona zavod rayoni bor. Jongo Tömür Yol 4-ci idorasi turining mas'uli Lüy Xayyun Shojay ilgiri duch kelgan bo'lg'unishni tuzash qiyinchiligini o'tirg'i qo'ydi. Əsildiki kona zavod 20-ci əsrinin 60-ci illərində qurulğan olub, 3 qatım kengaytıb qurulğan. Kündülük bir tərəf qılış yuqarı çəki oran 16.000 kub metrdən 170.000 kub metrəgəçə idi. Şəhər nüfusunun tez köpəyişi, paskını su qoyub veriş miqdarının eşişigə əgişib, kona üskünlərdə qaşlı körülüb, şəhərinin tərəqqiyat ritmiga yetişəlməy qalğan idi. Uzundan buyan çoğunqır bir tərəf qılınmağan nurğun paskını su, Ulaanbaatar'nın anı deryası, Tola deryasıga bevasta qoyub berildi. Derya suyudun yel boyu burunni etiştirdiğan ğayri puraq çıxıp turudu. Bu cahette Orina çoğunqır təsiratqı ige. 10 yıl ilgiri Jongo Tömür Yol 4-ci idarisiga yeni kirgende, o şirket mesul bulgan Mongoliya meyip balalarının salametligini əsligi keltürüş merkezi kuruluş türü de hizmet kılattı. Eyni çağda turuşluq cayının etrafıda daim derya yoludun kelgen sesik puraq puraytdi. Hazır yeni zavod muqim işgiriştirildi. Etraptaki hava derya iqillarının su süpti körnerlik yaxşılandı. Lüy Xayyun mundaq dedi. Bu paskını su bir tərəf qılış zavodi pakiz su çıxırıblı qalmay, tövən karbonluq aylanış ideyasını tarqıtışını texmi ümid qılıdı. Bunu layihəligəndə paskını suni bir tərəf qılış, pakiz energiya, baylıqni qayta hasil qılış, bir gəvdiləşkən sistemi bərpa qılışqa əhmiyyət berildi. Lüy Xayyun'nın tunuşturuşça layihələş ətirti Mongoliyanın layilatqa organik maddi miqdari yuqarı buluş alayilligi birləşdirib, 4 çoğ tipdiki otdır temperaturalıq oksigensiz reaktorunu yürüşləşdirib, layilatqalarını içtiş arqılıq patqaq qazı hasıl qılıp, tok çıxırışqı işlətkən. İşləb çıxırışqı kiriştürülgəndin kiyin zavod rayonunun təxminən 25%-dən 30% geçə elektri layilatqalarını qızdırış sığlıq energiyesi arqılıq öz-özünü təminləşini işqaşırıb, uzaq müddətlik ticaret tədərxini zor dərəcdə azaytqan. Paskın sonu deryağı koyu yetiştin süzük su deryağı kirişkice, bu türde texniki cahitdiki boşluk toldurulubla kalmay, yana şu cahitdiki ixtisaslıqlarını tərbiyyeləş və öz aldığı asıraşqa yüksək əhmiyyət berildi. 2023-cü ildin başlap, Mongoliyanın olaqdır asıraş xadimlerden təxminən 70 kişi cungoğu berib, kəsbi cahitdin tərbiyyeləndi.
Yakında Orina yine Şucay'daki alakadar tarımaklarının hizmetçileri hemra bulup Beycan'ı beyrip Patkak Gazi arkalık tok çıkarış meksuz kurusu katlaştı. Orina mındak dedi. Mongoliyedeki nurgun injinerler zor ünümge, zor ilgirleşki eriş geldiğini eskildi. Menin bu türünü ögünüş ve çenikiş arkalık moşnunku okşaş başka türlerinin hödüsten çıkalaydıgılıkımgı şençim ba. Hürmetlik radyo anlıkçılar. Bu kıtımkı dünyaya nazar programımız moşada ahırlaştı. Programımızın diktorları Güzel Nur Rozi bilen Bahtiyar Turdi. Nöbetçi muharriri Emincan İsmail. Nazaretçisi Kurban Nisa Cabbar.

Radio anguchi dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 12. ayının 6. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 35. ketimlik kollektif ügünüşüge riyasetçilik kılganı sözlügen Jongoça Sosyalistik Kanunçılık Sistemisi kuruluşunu umumüzlük algısal zetişkerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

0: چونقر آلغا سلجتپ، قانونن چکریش، تزیتیش، بیکارکلیش، زخلاش، تزیش نی برتوتاش پلالاب، قانون چکریش اونمینی اوسترپ، قانون چکریش نن سیستم لخلقی، برپتولیکی ماسلقانی کچه چکیرک. دولت قانونچلیکنن برلیکنی قوغداش کسکن سیاسی مسیله. Her derecelik kanun çıkırış aparatları ve hizmet tarmakları kanun çıkırış tertibine emel kılıp, kanun çıkırış hukuk çekini katlık saklap, hukuk dairesinin halkıp kanun çıkırış, tekrar kanun çıkırış, kargolaca kanun çıkırıştın hakiki saklanıp, tarmak menfaati ve yerlik korukçılıkların tesirden önümlük saklanış gerek. Cahanın işleri de kanun çıkırış tesemez. Qanuni toliq ijro qilishdas. Qonunchilik sistemasi qurilishini olg'a siljitishda qonunni qattiq ijro qilish, qonunni adil yurgizish, umumiy xalq qonunga rioya qilish, qonunning to'g'ri yo'lga qo'yilishini olg'a siljitish, qog'oz yuzidagi qonunni harakatdagi qonunga aylantirish muhim nuqta va qiyin nuqta hisoblanadi. Qonun oldida hamma odam barobar bo'lishni kafolatlantirish mexanizmini takomillashtirib, davlat qonun tizimining birligi, izzat-hurmati, nopozini qo'g'dab, asosiy qonun va qonunlarga xilof barliq qilmishlarni surishtirish shart. Har darajalik partiya tashkilotlari va rahbariy kadrlar qonun yurgizguchi organlarning xizmat huquqini qonun bo'yicha o'z oldiga yurgizishini bayırkı roşen aldı kol işi gerek. Hizmet hukukudun paydınıp, kanun yürüzüşke arlışıga, diyalogu kol tıkışıga herkes yol koyulmaydı. Üçüncü, kanunçılık sahasedeki ıslahatını çonkurlaştırış gerek. Növette, kanunçılık sahasede bazı gevdelik zidiyet ve meselelerinin saklanışıdaki sebep, ıslahatının tekı cahide emellileşme gelikide. Xalq ommasiga har bir qonun tuzumdan, har bir qonun ijro qilish qaroridan, qonun yurgizilgan har bir delodan adillik va haqqoniylikni his qildirishdan iborat bu nishonni cho'rdab, adliya tuzilmasining universal yondash islohotini cho'nqurlashtirib, adil, yuqori unumlik, nopozlik sotsialistik adliya tuzumini tez barpo qilish kerak. İctimai adillik ve haqqaniylikning qonunchilik kapaliti tüzümünü takamullaştırıp, ammivi menfaat dava tüzümünü mükemmelleştirip, kanun icra kılış hukuki, reviziya hukuki, kanun yürgüzüş hukukunun erket mekanizmini takamullaştırıp, hukuk çek uyuş ve nazaret kılışını küçe etiş gerek. Sistemisi mükemmel, kalıplaşkan, yukarı önümlü kanun icra kılış, qonun yurgizishga chek qo'yish, nazorat qilish tizimini tez barpo qilib, qonun chiqarish huquqi, qonun ijro qilish huquqi, reviziya huquqi, qonun yurgizish huquqini nazorat qilishni kuchaytirib, intizom tekshirish reviziya organlari, gong'an organlari, taftish organlari, sud organlari, adliya ma'muriy organlarining o'z vazifasini ado qilib, taqiqlash huquqi, taftish qilish huquqi, sud qilish huquqi ijro qilish huquqi bir-birini cheklab turadigan tuzilma mexanizmini takomillashtirib, qonun ijro qilish, qonun yurgizishning har qaysi halqalari, butkul jarayonining unumlik cheklima va nazorat ostida olib berilishiga kafolatlik qilish kerak. Bir tutash planlashni kuchaytirib, qonunchilik ixtisoslarini yetishtirish tizimini mukammallashtirib, advokatlik, hukumat guvohligi, adliyalik baholash, kesim Muratsiya qatarlik qonun mulozimati qo'shonini tez rivojlantirib, partiyaga, davlatga, xalqqa qonunga sodiq sotsialistik qonunchilik xizmati qo'shonini kuchayib barpo qilish kerak. Qonun ijro qilguvchi, qonun yurgizguvchi xodimlarni boshqurish tuzilmasi islohotini cho'nqurlashtirib, qonunchilik maxsus qo'shonini boshqurish, tarbiyalash va yetishtirishni kuchaytirish kerak. Siyasiy qonun qo'shonini tarbiyalash va tartibga solishni cho'nqurlashtirib, qonun ijro qilish, qonun yurgizish sohasidagi chiriklik qilmishlarga qonun bo'yicha davomli zarba berib, qora razil kuchlarni yo'qotishning doimlishiga turtki bo'lish kerak. Ta'kidlab o'tishga tegishli shuki, qonunchilik sohasidagi islohotning siyosiyligi siyosatchilik kuchlik. Buningda cazmen prensipini ilgileş.
1: Tövən çekni çın saklaş gerek.
0: Islahatını garipnin kanunçılık sistemisiga toğrulundigan, garipnin kanunçılık emeliyetini maktab kökü götürdigan ıslahatga aylandırıp koyuşka ergiz bolmaydı.
1: Tötinci,
0: xalqara küreşni kanunçılık vasitisini tedbiqlap kanat yaydırış gerek. Partiya 18-ci kurultuydun bu yan, biz devlet içindeki kanunçılık bilen çetelgi çetişlik kanunçılıkını bir tutaş alığı sılcetip, kanunçılık usulünü tedbiqlap, devlet ve xalqının menfaatini qoğdaş iktidarımızını körnerlik östürdük. Devlet içindeki kanunçılık bilen çetelgi çetişlik kanunçılıkını bir tutaş alığı sılcetişti çıntırıp, ciddi ihtiyaclık bolğallarga aldın tutuş kılış prensipi boyunca çetelgi çetişlik sahagi dair kanun çıkırışını küçeytip, cazalaşka, arlış vilişka, uzun kollu kılıp başkuruşka karıştırışka dair kanun nizamlarını yanımı mükemmelleştirip, devletimiz kanunlarını tevelikimiz sırtıda tedbiklaşka dair kanun sistemisi kuruluşu türütkü buluş gerek. Kanun icra kılış, kanun yürgüzüş hemkarlıkının kengeytişini işkiterep, köpterep münasibeti kuruluşunun muyum karalmasını kırgızıp, devletimizin çeteldeki menfaatini koğdaş bir hatarlık zincirini uzartış gerek. Çetelgi çetişlik, kanunçılık ıhtisasları kuruluşunu küçeytiş gerek. Beşinci, kanunçılık nezriyesi tetkikatı ve teşvikatını küçeytiş gerek. Biz Jungoça sosyalistik kanunçılık emeliyetinin kanuniyetini yakülleb, Jungha kanun medeniyetinin cevherige varislik kılıp, dünya kanunçılık medenilikinin paydalık neticilerden örnek ilip, devletni umumüzlük kanun boyca idare kılış yeni karışı, yeni tedbirini barlık keltirdik. Men merkez devletni umumüzlük kanun boyca idare kılış hizmeti yığınıda, bunu 11'de çın turuşka yığın çakıldım. Devletimizden kanunçılıkıdaki icadi hukum, hüküm, kategoriye, nezriye tetkikatını küçeytip, Jungoça kanunçınaslık pen sistemisi, ilim sistemisi, söz sistemisi kuruluşunu küçeytiş gerek. Yeni devir Jungoça sosyalistik kanunçılık ideyesini, her kaysi kanunçınaslık pelleri derslikini tüzüş, ve okutuş hizmeti de emelileştirip, onun derslikke, dershanıga, minigi kirişigi türütkü bulup, gayi itikadı müstekkem, devlet muhabbeti küçlük, kanun pelleri asası puhta, kanunçılık ıhtisaslarını tırışıp yetildiriş gerek. Adukatla koşunuğa bolgan siyasi itekçilikini küçeytip, ken adukatlarını, Jungo Komünistik Partiyasının rehberlikini, devletimizin sosyalistik kanunçılıkını himaye kılış katarlık kesip bilen şoğulunuştaki asasi talepke anlık raya kılıp, tırışıp partiye ve halık razı boludugan yakşı adukat buluş cihettin terbiyeleş ve yitekleş gerek. Umumi halıkının kanunga raya kılışını algı sözletişini ul kuruluş kılıp, kanunu kim icra kılsa şu umumlaştırıştın ibaret, kanunu umumlaştırış mesuliyet tüzümünü umumüzlük emelileştiriş gerek. Her dercilik rehberi kadırla başlamçılık bilen kanunu hürmet kılıp, kanunu ügünüp, kanun raya kılıp ve kanunu tedbiqlap, ken ammini kanunu anlık raya kılış, işki yolukkanda kanunu müracaat kılış, meselelerini hel kılışta kanunu tayinişki yitekliş gerek. Devletimizin kanunçılık sistemisi kuruluşu ve kanunçılık emeliyeti tecrübelerini yakülleb, devletimizin münevver en-enevi kanunçılık medeniyetini şerhileb, Jungo'nun kanunçılık hikayesini yaxşı sözleb, devletimizin kanunçılık sistemisi ve kanunçılık nezriyesinin xalqara təsir küçü ve söz hukukunu küçeytiş gerek.

0: Жонгоче социализм умумүзлүк раважындыган, умумүзлүк yükселидиган улуг иш. Социалистик маданият гүлленмесе, раважланмаса, социалистик замани ылаштырышым болмайды. Партия 18-нчи курултыйдан буян биз маданият курулушуну яңы тарихи yükseklikке көтөрүп, маданият ишенчини жол ишенчи, назария ишенчи, түзүм ишенчи менен бирге Жонгоче социалистик төт ишенчи катарыга киргизип, марксизмнин идеология саасындагы жетекчилик орунду чың туруш түзүмүн Жонгоче социализм түзүмү системасындагы бир түрлүк түп түзүм кылып бекиттик. Социалистик ядролук кыммат системасынын чың турушуну яңы дәврде Жонгоче социализмди чың туруш ва уну раважландыруучтуки асасий тадбир катарыга киргиздик. Bu bir neçe yıldan buyan devletimizin medeniyet kuruluşu da asasını tüzep menbeğini saplaştırış. Toğurlarını saklap yenilik yaratış dağımı da tarihi muvaffakiyetlerini koluğa keltirip, tarihi özgürlüklerini hasıl kılıp, yeni devirde Jongoche sosyalizmde çıngtırış ve onu ravajlandırış. Partiye ve devlet işleri de yepyeni vaziyet yaratışını kudretlik aktif küşke iyi kıldık. Men medeniyet işençini çıngıtıp, Jonghua Münevver en-enevi medeniyetini icadi özleştiriş, yenilik yaratıp, ravajlandırış kıtırıtkı bulup, inkılabi medeniyetki varızlık kılıp, sosyalistik ılgarı medeniyetini terakki kıldırıp, Jonghua medeniyeti de üzlüksüz yeni şallık neticilerini yaratıp, sosyalistik medeniyet küçlük dövült kuruşumuz kereyek de köpketim takitildim. Beşini bir gevde kiliş, umumi oğrulaştırmasını bir tutaş algı sildirtiş. Töt umumüzlük strategiyelik oğrulaştırmasını mas algı sildirtiş de, medeniyet muhim mezmun. Yukur süpetlik terakiyat kütürütkü buluş da, medeniyet muhim tirek. Halkının kündün küngi iş bir vatkan güzel turmuş ihtiyacını kandırış da, medeniyet muhim amil. İlgirleş oladiki türlü xavip xatar, hırslan yenişte, Medeniyet muhim küş menbesi. 14-5 yıl mezgili de biz medeniyet kuruluşunu umumluk hizmeti de gevdelik oranına koyup, hakiki türde çın yakış tutuşumuz gerek. Marksizmnin ideologiya sahasındaki yetekçilik oranda çın turup, Jonghua medeniyeti meydanında çın turup, sosyalistik yadrolu kımmet karışı arkalık medeniyet kuruluşuna yetekçilik kılıştı çın turup, Bayrağını kötürüş, xalq rayını mücessemleş, yeni kişilerini yetiştiriş, medeniyetini güllendiriş, obrazını namayan kılış burçi ve vazifesini zişçördep, sosyalistik manevi medenilik kuruluşunu küçeytip, medeniyet işleri ve medeniyet kesbini güllendirip ve ravajlandırıp, devletinin medeniyet yumuşak emeli küşünü üzlüksüz aşırıp, Jonghua medeniyetinin təsir küşünü zoraytip, Medeniyetinin keyfiyatını yitekleş, halkını terbiyeleş, cemiyetki mulazimet kılış ve terakiyatki türütkü buluş rolünü cari kıldırışımız lazım. Medenilik, zamanivi devletinin roşen belgesi. Cemiyetinin medenilik derecesini östürüşünü sosyalistik medeniyet küçlük devlet kuruştaki zor vazip kılıp, kuruşunu muyum orungu koyuş, turguzuşunu asas kılıştı çın turup, Uzakça boşaşmayı tırışış, ızçıl dağımlaştırıştı çıntırıp, yeni devrinin təlpigi uygun kilidigan ideyevi karaş, royi kıyapet, medeni keypiyat, herket kaydısının şekilinişige tırışıp türütkü buluş gerek. Partiyanın icadi nezriyesige dair ügünüş terbiyeni çonkurlaştırıp, gayi itikad terbiyesinin daimlişi ve tüzümlişige türütkü bulup, partiya tarihi, Yeni Jonggo tarihi, ıslahat içiviç tarihi, sosyalizmnin terakiyat tarihi terbiyesini, vatanperverlik, kollektivizm, sosyalizm terbiyesini küçeytip, kişilerini yol işençi, nezriye işençi, tüzüm işençi ve medeniyet işençini çıngıtışkı yitekleb, pütkül halıqnın ideye ve ruhi cihette ziş iştipaklı işçiği türütkü buluş lazım. Jonghua medeniliki, Jonghua medeniyetinin menbesi ve alahidlikini çoğunkur tatkik kılıp, Jonggu medeniyet geniğe dair bir kadar mükemmel ideya sistemisini şekillendiriş gerek. puhrala axloq qurilishi, pidoyilik mulozimati qurilishi, samimiy jamiyat qurilishi, to'g'ri madaniyatlikki qurilishini cho'nqur olg'a siljitib, xalqning axloq saviyasi va madaniyatlik sapasini uzluksiz o'stirish kerak. Japog'i chidab kurash qilish, tirishchan iqtisodchil bo'lishni tashabbus qilib, buzib chechib isrof qilishga qat'iy qarshi turib, butkul jamiyatda isrofchilik numus, iqtisodchilik sharaf deydigan qo'yiq kayfiyatni yaratish lozim.
1: Hurmatli radio tinglovchilar, biz bugungi o'rganish programmamizda boshchi Si Jinpingning 2021 yil 12 ayining 6-chi kuni Jungo Kommunistik Partiyasi 19-cü növətlik Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosunun 35-ci qetimlik kollektiv ögünüşigə riyasetçilik qılğanı sözlügən Jungoça Sosialistik Qanunçılıq Sistemisi Qurulışını Umumüzlük Alğı Sazıtış Gerek namlıq sözünün bir kısmını və Başucu Si Jinpingin 2020-ci ili 9-cü ayının 22-ci günü Mağarib, Mədəniyyət, Səyyə, Tən Tərbiyə sahəsidiki mütəxəssislər vəkilləri söhbət yığında qılğan Madaniyat qurilishini texnik gavdalik o'ringa qo'yish kerak nomli so'zining bir qismini anglatdik.

Bu gece gözümge zadlı uyku kemmedi. Tan atmasıla iş ornumga kilip, növetçi sestradın əhvalını sürüştürdüm. Onun sözden hatırcam bulup, başka işlerimle meşgul buldum. Şundum o, yeni köylümden bir yeri senden hatırcam bulamayı vatkandak kalattı. Bimarladın əti gellik hal soruşçer yanda, sen yatkan yatakka aldıngı kündikidin temkinerek kirdim. Çırayın tünü güngidin sel yakışlangandak, közlerinden bir hal hayacan balkıp durdu. Yaxşı mısınız? Yaxşı. Avazım titrep aralı çıkardı. Hatırcan bulun. Çokum yaxşılınıp gidesiz. Rahmet doktor. Bu bizden ayrılığından beri tonca qetim yüz duran durup paranlaşımız bu aşkım ekin. Her işkilimiz etrafdaki muhitin bir yerde kes kılıp qalğanda qalattık. Bulup mu? Ben keynimden bir köz, yoşurunca közlük durgandak sana daydıgan başka gep tapanmay tem tırap kelip atattım. Tuyuqsız közünü menden ağdırıp işik tarafke baktım. Arkamga borulup karısam, rast diyendek men bilen birlik kirgen başka doktor sestrala arası da bir dastı gülünü tutup durgan bir er bizge tikilip karap duruptu. Geplerimiz üzülüp kaldı. Ben çıkıp gittim. Şunda kılıp, bugün bir gün teniç ötüp gitti. Ama vakit kıslap kemekte idi. Sağ maskeliğen yelikini tepiş üçün kanmağın amalım kalmadı. Degenimdek, senin göz aldığında can berişini asla halım ettim. İşten düşüp, öyge kaytkan çağlarımda mı? Kütüphanamga bekini bilip materyal körettim. Gelimden pekatlı kıza ötmekti. Közüm uyku kemmekti. Perişan halim, ayalımga mı təsir kıldı bu gay? O bana tuyuqsız eğiz içip kaldı. Bir kanç günün beri kaybiyatınız taz yakşamas takılıdım. Bera iş buldu mu? Yaqay, eşkandak iş bulmadı. Yaq, rast kep kama ayvat sizde. Mən sizini düşenmemdim. Əzəldən sizden şəxsi işlerinizi arlaşkan emez mən. Lekin bu qitim qarsam, əhval başqaca da qaladım. Bana dağı, xizmət işim o ya ki, başqa işim o? Heç yox dedim o. Beni aldayım ben deyemem. Siz bilen toy kılıp bugün geçe, sizden bundak perişan haldığınızı köyenemez mi? Çokun bir iş bol deşundak mı? O, şu gapını kılıp edip, közümge mehriballıq bilen tikildi. Onun bu kıl karaşlarına berdaşlık beremey, yüzüm hecillikten kızardı. Bundak işiniz elib almay, neymin iş bozmanı da? Birlikte halkılayıl, bulamdı. Uzakça, neyimi deyişimini bilemey, işkilinip durup kaldım. Könlümde əmdi, onundan yuşuruşumun açıd kanmağın dəxi yalığı gelip, ahir iğiz açtım. O, sözümünü baştan ahiri ön çıxmayı anladı. Yap arlıqı da, onun İğir ofsın gınını. Közlerinin andısında yaşlanğalıqını körüp durdum. Gebim tögegende, o bana bir iğizimi kep kımadı. Bu çağda, vaqıt tən keçege kılıp qalğan idi. Onunla bu sözlerine deymesen bop diken, деген пушайман арлаш есла қайнымыда қачанлады ұқылап қалдым кен арчақты көзіні айсам таң етіп кетіпті.
Uyda balalamı, ayalımı görmeydi. Ayalım, menden rəcib qağında qalatdı.

Birinci signal. Çaş qurğaqlaşış, inçkilişiş, asan yeriliş, çaş düşüş. Kemçil buluşu mümkün bolğan ozuqluqlar, aksil, energiya, yağ kislatası, mikroelement, sinik. Ozuqluq toluqlaş tədbiri tüvendikçe. Her günlük asasi tamakı kapalatlı kılış, her günü 150 gram oruq göş, bir tal tuxum 250 ml kalüsti istimal kılışkı kapalatlı kılıp, əlaşbətlik aksil toluqlaş bilen bir vaqtta zörür ihtiyaclıq yağ kislatasının qobul kılınış miqdarına şurğulu buludu. Her haftada 2-3 qetimgici belik yeyiş arqılıq mikroelement seniknin qobul kılınış miqdarına şurğulu buludu. İkinci signal, keçidi körüş kabiliyeti tüvelleş. Kemçül buluşu mümkün bolğan ozuqluq vitamin A. Ozuqluq toluqlaş tədbiri tüvendikçe. Sevze ve hayvanat yegirini köprak istimal kılış gerek. Kengisinin sömürlüş çalıqı yokri. Dikkat kılış gerek ki, vitamin A yağdı eriydiğen, lekin suda ermeydiğen vitamin. Şunun üçün ösümlük mida sevzunu korup yegende vitamin A'nın sömürlüş nisbetini zor derecede yokri kötürgülü boludu. Tamaklardaki vitamin A tüvendiki işki kısımdan geludu. Bir kısmı bivasta hayvanat mənbəlik yeməklilər təminləyən vitamin A. Məsələn, hayvanat çiğri, tuxum seriqi, qaymaq, başqa hayvanların işki əzaları qıtırlıqlar. Yəni bir kısmı tərkibidə karotin mol bolğan səvzə, qıca, laza, şoxla və cüzə qıtırlıq seriq, yeşil rəngli köktat və meyvələrdən kəlidu. Üçüncü signal. Til yallığı, til yeriliş, til suluq işiqi. Kemçil buluşu mümkün bolğan ozuqluq B türkümdeki vitaminlar. Ozuqluq toluqlaş tədbiri tüvendikçe. Uzun müddət inçki işlengen gürüç ve un istimal kılganda uzun mezgil göçsiz tamak yegende asalla B türdeki vitaminlarının kemçil buluşunu keltürüp çıxırdı. Şunun üçün asasi tamakta yerik bilen yumuşak tağımlarını göçlük bilen göçsizini maslaştırış gerek. Göçsiz tamaklanış adeti barlar, her günü muhabbaq maktarda birikme vitamin B türdeki yasalma doğrular arqılıq toluqlası buludu. Төртінші сигнал – жауғай еріліш. Кәмчел болышы мүмкін болған озуқлық – Хы Хуаң Су. Озуқлық толықлаш тәдбері, оқшаш болмаған емекліклер тәркебедегі Хы Хуаң Су, яны витамин,

qadrli do'stlar, yuqori sur'atli tosh yo'lda avtomobil haydaganda nimalarga diqqat qilish kerak? Tuman men bu vaqtda so'zlab beray. Birinchisi, balonning besmini o'lchashni unutmang. Yuqori sur'atli tosh yo'lda avtomobilning sur'ati tez bo'lg'ashqa balon yerilib ketsa, aqoidini o'lchashligi bo'lmaydi. Hozir nurg'un avtomobilning balon o'lchash iqtidori bo'lib, intayin qulaylik. Agar avtomobilingizning bu iqtidori bo'lmasa-mu, balonning normal yoki emasligini cho'qin tekshirdi. İkinci, benzinni taqishni unutmang. Tekshirishga qaraganda 3 nuqtalik benzinni taqqanda shoferlarning o'rindiqdagi zaxmlanish nisbati 43% dan 52% gacha tövallaydi ekan. Albatta, bu avtomobil suratining o'xshamasligiga qarab o'xshamaydi ekan. Yordamchi shoferning o'rindiqdagi zaxmlanish nisbati 37% dan 45% gacha tövallaydi ekan. Benzinni taqmaganda avtomobil saytiga 20 km/soat sur'at ketayotib soqilsa-mu, talafat ko'rildi ekan. Üçüncüsü, avtomobil yandığında əskərtiş. Avtomobil yandaşdan aval aldı kəynini yaxşı gözətkəndinkin, andan yandaş gərək. Aval buruluş çırğını yandırıb, uda signal bərgəndinkin, toxtuma yıraqını görüş çırğını yandırıb, qarış tərəfini əskərtib duruş. Yandaşını başlığında kəskin buluş gərək. Yandap bulub, əslə diniyəgə qaytmaqçı bolğanda arqını küzdüş əynikə arqılıq kəynidiki avtomobil bilən beyxətər uğrun saxlığandinkin qaytış gərək. Төтіншісі, сүретіні ашырып әйдәштін сақылыныш. Йоқыр сүретлік таш жолының әң бейхаттар сүреті сәттегі 100-ден 120 км ғыржы болып, сүрет қанчы йоқыр болса, ролны вә торымызны контрол қылыш үнші тәс болып, вәқа 100 бәргенде ең рақуат келіп чықыды. Бәшіншісі, Çoğun yük avtomobillerden jiraq turuş. Yoqır süratlik yolda avtomobilnin sürati bir qadar tez. Hadis yuz bergenden keyinki aqitimi bir qadar iyğir. Adatta çoğun yük avtomobilga qaçılınğan yük miqdari köp, iyğirlik darajasi yuqori. Muqimliqini saqlash qiyin. Uning ustiga körish sezimi dairesi sirtidagi o'rin bir qadar çoğ. Yoqır süratlik yolda avtomobil haydaganda shoferlar diqqatini o'stirib, avtomobil suratiga diqqat qilishi va çoğun yük avtomobili bilan bexatar orliq qoldirishi kerak. Altıncısı, agahlandırış belgisi koyuş intayın mühim. Yoqır süratlik taş yolda avtomobilinizde kaşırlı yüz bergende, kaynidik avtomobil bilen yeterlik, bexatarlik arlı kaldırgan dinkin, buruluş çırgını yandırıp, yol boyu toxtagan dinkin, 150 metr arlı kaldırıp, agahlandırış belgisi koyuş gerek. Yolucular avtomobilden düşüp, yol boydaki tosaqının kaynigi ütüp duruş gerek. Avtomobilini oru veriş kayyaki işçi dolduruş kub olmaydı. Yetincisi, charchab avtomobil haydamaslik. Charchab avtomobil haydash, aroq ichib avtomobil haydashga o'xshash xatarlik bo'lib, shoferning inkas qaytarish iqtidori va hukm qilish iqtidori zo'r darajada tuvallab, qatnash vaqasi kelib chiqishi mumkin. Uning ustiga qatnash qonun nizomlarida 4 soat avtomobil haydaganda 20 minut ta'minlash, bo'lmasa charchab avtomobil haydashga kirdiganligi aniq belgilangan. Sekizincisi, amal bar oturdiki avtomobil yolda minish kerak. Yuqori sur'atlik tosh yo'lda amal bar oturdiki avtomobil yolda minish kerak. Bunda qilganda bir tarafdan yondash yo'lni egilib bilishdan saqlangli bo'lsa, yana bir tarafdan balon etilib ketganda har ikkili tarafga burilib ziyon nazorat qilib bo'ladi.

0: 听众朋友，今天的新时代新征程新伟业节目播送完了，感谢您的收听，咱们下次节目再会。
1: Jahandaki işlerini bizden alın. Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Uyghurcha Radyosu.

Sevimli radio anlıkçılar, yakış durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda buluvatkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir günde yeni küyler sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnu uzıkı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacangı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kalitlerge huzur beğişlaydı. Sizning ma'naviy tashnalig'ingizni qondirdigan yangroq naqshlar, sarxil kuylar, uzilmas melodiya programmamizda. Qanundaqda bu musiqa gulzorligiga qadam bersangda, esil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yoyritadigan xushpiroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intiling. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamroh bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stingiz Abdursul Abdurrahim. Şinimen ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez duygulağı tolgısı. Hen ondak olsa tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Vaqtana suyumlu dostlar programımızda almıştırıvatımız. Hem eylengi məlum, muhabbet bombağın turmuş qaqaslıq oxşaydı. Bırak o gülü soğuk kısınız, kolunuzda gülünün hidi kalıdı. Yeri işini oylısınız, aval beğişlaşın ögünün. Her bir işqa muhabbetlik közünüz bilen qaran. Şundula hemme nersidiki illıqlıqını, güzellikini toluq bilen his kılalaysız. Başkalarını hürmetle, çünkü hürmet kısınız, hürmet giyirizsiz. Epocam bulun, küçük bir el bulun. Şundula en çok muhabbetsizliğin buludu. Amalba işlerinin yakış terbini köperek görün. İşlerini bek mürekkep oylu ama. Her günü bir saat vakit çıkırıp özünüzden halı giydin. Öz kalbinizde tınşan. Henik çay demlep bir işçin. Cimcit oluturup nakşılarının huzurlanın. Kıyamızda nakşılarımızla devam etmeler.

Сүйүмдүү достор, программабызды даамлаштырып атабыз. Güzelliktin çeki olmaydı. Çünkü o kança köp bolgan siri artıqlık kılmaydı. Güzelliktin şekli olmaydı. Çünkü o kandaqlı halatta bolsun, kişini özüge şünçilik mehliya kılalaydı. Güzelliktin rengi olmaydı. Çünkü o en sap, en süzük gelidi. Şunlaşka güzelliktin xeridarı az olmaydı. Şundaq deyişki boludu, güzel huyluk, güzel kaliplik bolsanız, nurgun kişi siz üçün pervane. Şun biz her vakit güzellikni söyümez ve onu küylürmüz arkalık dostlarımızla sunumuz. Yani ondak olsa güzel nakşilerimiz silah.

Ha, sevimlik dostlar, programımızı damlaştırıvatımız. Anlavatkanınla stansımızdan üzülmez melodiya programımızı. Bəzi de yıkımlık bir nakşı anlaş arkalık kalbimiz ıllık yes duyguluğa uçamırdı. Anlavatkanımız o nakşının ritimlik melodiyası ile emez, belki kalbimizde tınşıgan yıkımlık mesmanı. O nakşı kudu bizden hikayemiz, muhabbetlik demlerimiz, misal dakikalarımız. Bu nakşa xuddi qalb tivishimiz, yurak sadayimiz. Bu nakşa xuddi aşiqning mashquqi evetgan soygu xeti, sig'inish hissiyoti. Bu nakşa xuddi muhabbatning ma'nosi, soygunining kuychisi, go'zallikning altisi. Qani undoq bo'lsa, shu nakşa huzurimizda.

0: خوش قدرلیک دوستان امدی پن تکنیکی دیگه این لخلان انگل بقایلی سو اتمس آیاق دنیا بویچه تونجی سو اتمس علم تقلم آیاق و سی قرمق عادت که آیاقلاردن پرخلن نیدو لیکن او عادتن تشکر کشلیک سو اتمس خصوصیتی ایگه بولوب حتی بیوست سو ازگلغ دستگند مهود بولمایدو بنو سری اونون علم تقلم رخت ده بولوب او اخشمغان اقتدارلارگ ایگه شقوت رختن تزلگن بونی عادت که سو اتمس استرگسلشترغانده کب کشلیک Birinci qayti, yəni ən sırtqi qayti, ester talası bilən nilonu arlaşdırıb toqışdı nasıl bolğan, elastiklik toqılma qayti bulub, o su və borandın müdafiyanış rolunu oynaydı. İkinci qayti, nano süzüş qayti bulub, yənimi ilgirligən alda su ötküzməslik, nəmlik sümürüş rolunu oynaydı. Ən içindiki qayti, hava ötküzdüğən işki qabat bulub, putnun tərçi qırşığı yerdən berdi. Dekli uçatılsız induksiyelik çıraq. Қалығанча чаплығылай болыдыған, бұ индукциялік LED чырғы кечеде жисімнің өткелгеніні ес қылған аман автоматик еорейді. Бұныңға сым тартыш, розетке орынты шажетсіз. Пәкәт ехтежлық жайғы чаплысыңызла кечеде бейхәттәр қолайлық болған еорықлық мұйтығы еріш әләйсіз. Бұ кечек кечелік чырақ, адам оның еқынлашқан 4-20 метр арлықта тәбей еорейді. Адам оныңдан айрылып, 30 секундын кейін өздігдің өчіп қалыды. Bu keçilik çırağının yoğurtış dairesi təxminən 1 kvadrat metr bulub, pəqət 1-dən 2 geçib olsala, keçidiki pahaliyyət beyxətlərlikigi kapalətli qılgılı buludu. Bu keçilik çırağda hərkət senzori və yoğurluq senzori var bulub, pəqət qaranğı dərkət qılgan əkvaldala çırağ yoruydu. Toknun ısıra buluşdan ənsirmisiniz mi buludu? Məngü yazgılı buludugan qələm. Bəzi layılı güçlər xizmət yeriyanıda qeyrindaş qələm işlətişdən ayrılanmaydı. Lekin o'xshash bo'lmagan qismlarga o'xshash bo'lmagan tipdagi qarindosh qalam ishlatishga ham qarindoshni ushlashga to'g'ri keladi. Bu loyihalarning ilhomiga ta'sir ko'rsatgachga ularni nihoyatda beyaram qildi. Halbuki Germaniyada alohida texnika orqali ishlab chiqarilgan sharika yo'q, mangu siya ishlatmaydigan qalam Modern Metal Pendant bir tal sitib olsangiz bir umr ishlata olasiz. Ham qarindosh ushlash avarchiligidan qutula olasiz. Bu qalamning uchi alohida qetishmalarini bartaraf qilish orqali yasalgan intan qattiq alohida material bo'lib temperatura, nemlik, vaqt qatarlıq nurgun məsələlərinin çəkilməsi qoçurmaydı. Siya işlətməsimi, qələmni uçlumusmu buludu. Çıqılıb, yak sunub kətməydi. Qələm qəğaz bilən uçuraşqandın kən, sürkülüb, naitı qısqı vaqt içədə oksitiliniş reaksiyası yüz berib, metal molekulları parçalanıb, qəğazın yüzdə qeyrindaş qələmnin ızdırıqı oxşaş ız qaldırıdı. Qələm gəvdisigə alaydı metal material işlətilgən bulub, intayn yenik uzun vaqt işləsimi qol talmaydı. Yugralaydigan balon. Gerçi avtomobilning har bir zapchastlari intayin muhim bo'lsa-mu, lekin uning normal yo'lga chiqish chiqalmasligi avtomobil balonining mukammal bo'lgan bo'lmaganligiga bog'liq. Navoda yarim yo'lda balondan chataq chiqib ishlamay qolsa, ajaba avtomobildan tushib zapas balonni almashtirish kerakmi? Bir shirkatga ishib qilgan yugralaydigan balon qarmoqini aytadi ko'rindi. Yani bir parça soliyo taqtığa bir neçik kiçik çak orundulgan bulup, o kereksiz balonu kötürüp, ən tez süratte, ən kısqı vaqt içi de avtomobilinizni yeqin ətraptiki remont qanığı elip paralaydı. İşletken vaqtta, pəqat onu buzulgan balonun aldığa təkşi alatı koyup, andın mayke lapanına dəssəb, buzulgan balonu bu üskünge dəssəsəklə, üskününün aldıkayını qısmı üstüge kötürülüp, buzulgan balonu orap içi gelip alıdı. Ən axır diyene nilon arğamçı bilen çın tartıp, mokumlaştırsaqlı boludu. Tok qaçılığılı buladığan taş yol. Siz tok qaçılığılı buladığan taş yolda yol yürüp baqqan mı? Şivisiya uzunluğu 2000 metr keledigan taş yol yasıgan bulup, siz avtomobil neydep bu yolga çıksınızla, avtomobilga avtomatik alda tok qaçılındı. Bu sırlıq taş yol Stockholm'a caylaşgan bulup, taş yolga elektrik reliz ornatılıp, andın reliz üstüde köşme uğlaş yelgisi arqılıq tok qaçılındı. Navada avtomobil relistin çetnep kesse, zaretleş yelkisi özlügüdün örülüp gedidu. Hem de pekat avtomobil yol yürgendala andan zaretlandu. Bu sistemi yana avtomobilinin tok serpiyatını hesaplaydı. Boşluktaki tok simi sistemisini oruntuşku seleştirganda bu sistemini oruntuş tekhimasan. Şuna Şivsiya hükümeti kelgüsü de 20 000 kilometrlik yukarı süratlik taş yolga bu sistemini oruntuşunu planlamaqta. Muşundaq yol bolğaşqa, avtomobil yasay sodigarları tokluq avtomobilgı texmi kiçik batariya ornutup, tokluq avtomobilinin davamlıq yol yürüş qiyin buluş məsəsini əlqil alaydı.
1: Əməd Pişiq, doktorxanığı beripla mərtlişib getdi.
2: Bu operasiyaya 100 neçə münyen pul kitidu, qandaq qılsız?
3: Davaltay, qanç pul kəsim əyli? Mənə can lazım də.
1: Səməd Cahil,
3: Doktorunu körüpla kulkı yumuşak bulup getdi.
4: Bu kıytımda davalaşkın başlaşmışsanız bulmaydı. Bulmuşsa işiniz çatak.
5: Buludu. Sizden digininiz de kılım ben.
1: Doktorhanda yetişinin gibi buluydu. Aldıraşını yürüdüğün baş direktör Mehmet'nin vakti çıktı.
6: Derhal ayırıplan bilti zakas kılan heridar meni saklava atıdı.
7: Aldıraş bulsanız operasyonu kendini sürüdelemse.
6: Yak. Doktor, benim vaktim çıkıdı.
1: Hizmet, turmuş helakçılığı tükümeydi. Özünüzgü kümün bölüşünü her vakit unutup kanma.

دیلو ارقلق قانونی چندروش، قانون مادلانی جالق اوچکیش بیریش. Hürmetlik radyo anıgıcılar, anavatkınınla Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Kanun Liniyesi programısı. Mən Arapat Ösencan. Aldı bilen bugünkü programımızdan kısıkçı məzmunları kulaq salgaysıla. Alayda Abdümbül tiniş aletten məşğulat kılganda çataq çıkarsa, katnaş məcburi suğurtisi tölem dairesi kırıdı. Bir balıla su üzüş kölçki arkasıdaki tüzeş şifri. Ayrılıp ketkendiyken konu hesabat kandak hesaplanıdı. İşki deyilu misali yaşlığa əskertiş berudu. Yaxşı niyet bilen kılığan iştin yaman akıvet kilip çıksa cevapkarlıqını üstüge alamdı. Hem deyik ona bugünkü programımızın təpsili məzmunları da bolsun.

Alayda Abdümbül tiniş meşgulat altıda hadisi yüzberse, katnaş mecburi suğurtisi tölem dairesi kremdo. Ürümçerdin din efendi mundaq dep mesleğe sordu. Bultur 8. ayının 7. günü men kuruluş orunda beton kuyvatkanda, lifamlik heydigen pompa Abdümbül'nün yelkisi toksımığı tigip gitip, meni toksokup yarlandırdı. Pompa Abdümbül'i motorlu katnaş vasıtları katnaş hadisi cevapkarlık mecburi suğurtisi suğurtlanğan bulup, men suğurt şirketinin tölem berişini talep kıldım. Lekin suğurt şirketi toksoku etiş katnaş hadisi emez. Katnaş mecburi suğurtisi tölem dairesi kırmaydı o dep karap, tölem berişini rat kıldı. Sonra baksam, alayda Abdümbül tiniş meşgulat altıda hadisi yüzberse, katnaş mecburi suğurtisi tölem dairesi kremdo. Bunun kartta mundaq mesleğet berildi. Gerçi bu hadise pompa Abdümbül'i kuruluş orunda tiniş meşgulat kılış ceryanında yüzbergen bolsu mu? Lekin pompa Abdümbül'i alayda Abdümbül bulu süpütü bilen, adetki Abdümbül'a nispeten alayda haslık iyi. Yani onun asaslık şiltiliş orni katnaş transport demez. Belki kuruluş meşgulatdi. O asaslık şiltildiğin meydan kuruluş orni, yürüdüğün yol emez. Katnaş mecburi suğurtisini tesis kılıştaki maksat, alayda bulmağın cemiyetteki amının menfaatini kodaş bulup, eğer alayda Abdümbül'ün suğurtu dairesi ammivi yolda çekilinip kalsa, suğurtunun asasi məksidigi xilap boludu. Suğurtlatkıcı ve ziyanlanıcının kanunluk hukuk menfaatini kodaş kıpaydısız. Motorlu katnaş vasıtları katnaş hadisi cevapkarlık mecburi suğurtisi alakadar belgilimlerine asasen, suğurtlanğıcı suğurtlanğan motorlu katnaş vasıtasını işiltiş ceryanında katnaş hadisi yüz berip, ziyanlanğıcının cismani talapet ya ki mal mülük ziyanı uçurasa, kanun boyunca suğurtlanğıcı üstü gelişik tegişlik ziyanını töleş cevapkarlıkını, suğurtici katnaş mecburi suğurtisi toxtamıdaki bütün boyunca erkitimlik hadisi de çeklik somu boyunca töleydi. Katnaş mecburi suğurtisi mecburi suğurtığı teve bulup, onun toxtamdaki konkret maddeleri muhim mezmunu hesaplanıdı. Yukarıki maddelerde şiltişinin işki has mezmunu hem kengeytilgen mezmunu eniq çöndürülmegen. Toxtamnın mezmun mensiga asasen heydeş, meşgulat qatarlıq Abdümbül'ün köp kıl yürüyüş

Ayrılıp ketkenlikin konu hesabat kandak hesaplanıdı. İki deyilu misalini yaşlığa ezgertiş beridi. Dehtinla devamlıq bu vaxtiki mezmundu bolsun.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Bugün 2026 yılı 8. ayının 29. günü, Şembe. Hem de memleket haberleri ve halkıra haberler programımızını başlayımız. Ben Bahtiyar Turdi.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Ben Güzel Nur Rozi. Bu kıtımkı haberlerimizin asası mezmuni tüvendikçe. Cungu Kompartisi Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu yığın ecip, Şizan Rikaz Şehri Cilon Ayası'daki Latkı Şığırlık İkın Apti Hatterin Kutkuzuş Yardan Biriş Hizmetini tetkik kılıp uğurlaştırdı. Cungu Kompartisi Merkezi Komitetinin başucisi Xi Jinping yığınğa riyasetçilik kıldı. Xi Jinping, Nepal'nın Latkı Şığırlık İkın Apti'ye uçurğalık münasuatı bilen Nepal Zongtuğu'nga al suraj telegramısı yolladı. Li Chang, Nepal Zongli'sığa al suraj telegramısı yolladı. Yolda Chen Wu'nun jasti Beijing'de köydürüldü. Xi Jinping, Jalouji, Wang Huning, Sai Ji, Ding Xuexiang, Li Xi, Han Jin qatarlıqla Babaoshan inqilabi qurbanlar qabristanlığına berip uzatıp qoydı. Xi Jinping, devlet reisi buyruq imzaladı. Xi Jinping, Kırgızistan taratqılarında imzalıq maqale ilan qıldı. Li Chang, Shizang Jilongdiki xatardan kutkuzuş, yardan biriş ve ciddi işlerini bertaraf kılış hizmetine yetekçilik kıldı. Nepal'da yüz bergen tağı kelgünü de 579 adam kaza kıldı. Yine 1924 adam bilen alaq üzülüp kaldı. Emde dektiğinle haberlerimizden tepsili mezmurlardı bolsun.
0: Stansımız haberi. Cungu Kompartisi Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu 8. ayının 28. günü jığan açıp, Şizan Rikazi şehri Jilong Naisi'deki Latkı Şığırlık İkın Apti Xatardan Kutkuzuş Yardan Beriş Hizmetini tetkik kılıp oralaştırdı. Cungu Kompartisi Merkezi Komiteti'nin başucisi Xi Jinping jığınğa riyasetçilik kıldı. Jığın başlanğanda Cungu Kompartisi Merkezi Komiteti'nin başucisi, devlet reisi, Merkezi Hərbi Komitetinin reisi Xi Jinping'nin təhlivi bilen, əməylən orundun turup, Şizan Rikazi şəhəri Jilong Naisi'deki Latkı Şığırlıq İqın Apti'də qaza qılğanlarga sükut turup təziyə bildirdi. Jığında mundaq tep körsütüldü. Bu qıtım Nepal tərəpdə Latkı Şığırlıq İqın Apti yüz berib, Şizan Rikazi şəhəri Jilong Naisi, Jilong Çigra İğzıda İğır talapet görüldü. Olaqı üzülüp qaldı. Apet yüz bergenden kin Partiya Merkezi Komiteti yüksek ähmiyet berdi. Başşuji Xi Jinping derhal muyum yol yoruk berip, xatardan kutkuzuş, yardan beriş ve ciddi bir tarap kılış qatarlı hizmetlerge karata eniq taleplerini otturuğu koydu. Başşuji Xi Jinping'nin havalısı bilen, Cungo Kompartisi Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin azası. Guoyin Zonglisi Li Chang apet yüz bergen rayonga berip, apet küçürgan amma ve xatardan kutkuzuş, yardan beriş xadimlerini yokladı. Ulardan hal sordu. Nek meydanda xatardan kutkuzuş, yardan beriş ve ciddi bir tarap kılış hizmetine yetekçilik kıldı. Cungo Kompartisi Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun azası, Guoyin'nin muavin Zonglisi Zhang Guoqing nek meydanga berip, bir tarap kılışa yetekçilik kıldı. Parti Merkezi Komitetinin küçlük rehberliği, Guoyin Hizmet Grupsının yetekçiliği de Şizan Abdunum Rayoni, ciddi işlerge takabül turuşunu başkuruş ministerliği qatarlıq alaqıdar tarmaqlar ve otuçürüş kutkuzuş koşuğunu. Cungu, ennin qatarlıq kəsbi kutkuzuş yardan beriş küçleri tez hareketki geldi. Azatlıq armiya ve kurallıq saqçı kısım buyruğunu anlığan haman hareketki gelip, vaqtida nəx meydanğa yetib bardı. Xətərdən qutquzuş, yardan beriş xizməti ciddi, tərtibli qanat yeydiruldu. Omini oğrunlaşdırış, keyinki işlərini bir tərəf qilish qatarlıq xizmətlər umum yüzlük başlandı. Jığında bunlar təkidləndi. Bu qıtımqı apət İgiz həm soğuq rayonda yüz bərdi. Cilğılar tek, hava kilimatı özgürüşcan, ətrapda yanıla nurğun muzluq, muz

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Bu yıl 6. ayda Mongoliyadaki en çoğun, en ilgarı paskın su bir taraf kılış eslehesi, Ulaanbaatar merkezi paskın su bir taraf kılış zavuti resmi işgiriştirildi. Bu turunun baş tercümanı buluşuptu bilen, Mongoliya devletinin hizmetçisi Orina bu mezgilde gün boyu zavut rayonundaki her kaysi sehlarga katırıp, Mongoliyanın tekniklerine eğizçi tercüm kılıp berip, bir yürüş asıraş arxipini mas qadamda rətləb çıxıb, paskın sonu bir tərəf qilish zavutunu ötküzüb beriş xizmətigə bütün küçü bilən atlandı. Jongo Tömüryol 4-ci idarisi quroyi çəkli şirkiti, Jongo ölçimi, Jongo texnikisi arqılı qurğan bu paskın su bir tərəf qilish zavuti, Jongo bilən Mongoliyanın noxtılıq ekologiya həmkarlıq qurulışı hesablanıdı. Bu turunun egilgen yer külümü 178 min kvadrat metr bulup, 55 yakki imaret ba. Kündülük paskını su bir taraf kılış iktidarı 250 min kub metrge yetidu. Ulaanbaatar'daki mutlak köp sandaki turmuş ve sanayet gereksiz suyini bir taraf kılalaydı. Mongoliya nopsunun 20'ye yakın ahalisige mulazimet kılıdu. Zavut rayonu universal binasının 4-ci qavatidagi balkonda turib jiraq nazar salsangiz, 8 cho'ng 2 cho'kmi ko'lchak xuddi aynakdek yeyilgan bo'lib, sübsüzü ko'l suyida ko'k osmon, oq bulutlar aks etib turadi. Universal bina zalida 2 ko'rgazma taxtisi roshan selishtirma bo'ladi. Bir tarafta energiya tejaydigan, ahli iqtidorliq, oylanma qayta hosil bo'ladigan yangi suv zavodi. Yana bir tarafta ishlab chiqarish iqtidori yetarsiz, aslahalari ko'na zavod rayoni bor. Jongu Tömüryol 4-ci idorasi turining mas'uli Lyu Xayyun Shojay ilgari duch kelgan bo'lg'unishni tuzash qiyinchiligini o'tirg'i qo'ydi. Əsildiki konu zavut 20. əsrinin 60. yıllarda kurulgan bolub, 3 qıtım kengaytip kurulgan. Kündülük bir tərəp qılış yuqarı çeki oran 16 min kub metrdən 170 min kub metr qıçı idi. Şəhər nopusunun tez köpüyüşü, paskını su qoyub beriş miqtarının eşşiği əgişib, konu üskünlərdə kaşlı körülüb, şəhərinin tərəqiyyat ritmiği yetişəlmək qılgan idi. Uzundan buyan çoğunkur bir taraf kılınmağın nurgun paskını su, Ulaanbaatar'ın anı deryası, Tola deryasıga bevasta koyup berildi. Derya suyudun yel boyu burunlu etiştirdiğin gayri pırak çıkıp turudu. Bu cahette Orina çoğunkur təsiratkı ige. 10 yıl ilgiri Jongo Tömüryol 4-ci idarisige yeni kirgende, o şirket mesul bulgan Mongoliya meyip balalarının salametligini əsligi keltürüş merkezi kuruluş türüde hizmet kılattı. Aynı çağda turuşluq cayının etrafıda daim derya yoludun kelgen sesik pırak puraytdı. Hazır yeni zavod muqim işgiriştirildi. Etraptaki hava derya iqıllarının su süpti körnerlik yaxşılandı. Lüy Xayyun mundaq dedi. Bu paskını su bir taraf kılış zavuti pakiz su çıkırıplı kalmay, tövən karbonluq ayınlış ideyesini tarqıtışını teximi ümit kılıdı. Bunu layihaligende paskını suni bir taraf kılış, pakiz energiye, baylıqını qayta hasıl kılış, bergevdüləşken sistemi bərpa kılışqa əhmiyyət berildi. Lüxayyunning tunishtirishicha loyihalash atirti Mongoliyaning laylatqa organik modda miqdori yuqori bo'lish aloyilligi birlashtirib, 4 cho'ng tipdagi o'tir temperaturalik oksigensiz reaktorni yurishlashtirib, laylatqalarni ichitish orqali patqoq gazi hosil qilib, tok chiqarishga ishlatgan. İşləb çıxırışqı kiriştürülgəndin ki, zavut rayonunun təxminən 25%-dən 30% geçə elektr, lay latqılarını qızdırış sığlıq energiyesi arqılıq öz-özünü təminləşini işqaşırıb, uzaq müddətlik ticaret tənərxini zor dərəcdə azaytqan. Paskın suni dəriyağı qoyu vetişdən süzük su dəriyağı kiriştürülgəndin.

Ögünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ögünüş yolu da ıcdahat bilen ızdınıvatkan, ızdınış dağımıda alğı ilgirləyvatkan radyo alıqıcıla. Muşu vaxtanla xayirlik olsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılanı karışalımız, mən Arapat Ösenca. Biz bugünkü ögünüş programımızda başvucu Xi Jinping'nin 2021-li 12. ayının 6. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növətlik Mərkəzi Komiteti Siyasi Biyorosunun 35. qetimlik kollektiv ögünüşüge riyasetçilik kılığandı sözlügen Jongoçe Sosyalistik Kanunçilik Sistemisi kuruluşunun

Radio anguchu dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 9. ayının 22. günü Maarif, Medeniyet, Seyye, Tən Tərbiye sahasındaki mütexessislər vekillerin söhbət yığında kılgan Medeniyet kuruluşunu texımı gövdelik orunğu koyuş gerek namlıq sözünün bir kısmını anladığımız.

Bu gece gözümge zadlı uyku kemmedi. Tan atmasıla iş urnumga kilip, növetçi sestradın əhvalını sürüştürdüm. Onun sözden hatırcam bulup, başka işlerimle meşgul buldum. Şundum o, yeni köylümden bir yeri senden hatırcam bulamayı vatkandak kalattı. Bimarladın əti gellik hal soruşçer yanda, sen yatkan yatakka aldıngı kündikidin temkinerek kirdim. Çırayın tünü güngidin sel yakışlangandak, közlerinden bir hal hayacan balkıp durdu. Yaxşı mısınız? Yaxşı. Avazım titrep aralı çıkardı. Hatırcan bulun. Çokum yaxşılınıp gidisiz. Rahmet doktor. Bu bizden ayrılığından beri tonca qetim yüz duran durup paranlaşımız bu aşkım ekin. Her işkilimiz etrafdaki muhitin bir yerde kes kılıp qalğanda qalattık. Bulup mu? Ben keynimden bir köz, yoşurunca közdük durğandak sana daydıgan başka gep tapanmay tam tırap kelip atattım. Tuyuqsız közünü menden oğdurup işik tarafke baktım. Arkamga borulup karısam, rast diyendek men bilen birlik kirgen başka doktor sestrala arası da bir dastı gülünü tutup durğan bir er bizge tikilip karap durdu. Gəplərimiz üzülüb qaldı. Mən çıxıb getdim. Şunda qılıb, bugün bir gün tinic ötüb getdi. Amma vaxt qısab kəməkdə idi. Sağ maskildiğən yelikni tepiş üçün qınmığan amalım qalmadı. Deginimdək, sənin köz aldığında can berişini əsla xalımaydı. İşten çüşüp, öyge kaytkan çağlarımda mu? Kütüphanamga bekini bilip materyal körettim. Gelimden pekatlı kıza ötmekti. Közüm uyku kemmekti. Perişan halim, ayalımga mı təsir kıldı bu gay? O bana toyuqsız eğiz içip kaldı. Bir kanç günün beri kaybiyatınız taz yakşamaz takılıdım. Bera iş buldu mu? Yaqay, eşkandak iş bulmadı. Yaq, rast kep kama ayvat sizde. Mən sizini düşünmemdim. Əzəldən sizin şəxsi işlerinizi arlaşqan emez mən. Lekin bu qeydim qarsam, əhval başqaca da qaladım. Bana dağı, xizmət işim o ya ki, başqa işim o? Heç yox dedim o. Beni aldayım ben deyim. Sizden toy kılıp bugün

Gece sizning bundaq parishon holatingizni ko'rgan emasman. Cho'qim bir ish bo'ldi, shundaqmi? U shu gapni qilib etib, ko'zimga mehribonlik bilan tikildi. Uning bu xil qarashlariga bardoshlik berolmay, yuzim xijillikdan qizardi. Bundaq ichingiz kelib olmay, meni ish bo'lmasmang-da. Birlikda hal qilaylik, bo'lamdi. Uzakça, nemi deyişimini bilemeyi işkilinip durup kaldım. Könlümde əmdi, onundan yüşürüşümünün haçlı kanmağın dəxi yalığı gelip, ahir iğiz açtım. O, sözümünü baştan ahiri ön çıxmayı anladı. Yap arlıqı da, onun iğir ofsın gınını. Közlerinin andısında yaşlanğalıqını görüp durdum. Gebim tögigende, o mağa bir eğizim kep kımadı. Bu çağda, vaqıt tan kecege kılıp kalan idi. Onunğu bu sözlerine deymesen bop diken, degen pişayman arlaşı islah kaynımı da, kaçanladı uxlap kaldım ken, bir çağda közünü açsam, tan etip gidip. Үйде балаламу, аялымы көрмейді. Аялым, мәндің рәчіп қағында қалатты.

0: 听众朋友，今天的新时代新征程新伟业节目播送完了，感谢您的收听，咱们下次节目再会。
1: Jahandaki işlerini bizden alın. Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Uyghurcha Radyosu.

Sevimlik radio alıqıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalık Radio Stansısının Üzülməz Melodiya programısı. Yeni bir gündə yeni küylər sizge həmra bolsun. Naxşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıgan qəliplərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlayın. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kaliplerge huzur bir işlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki gülzarlıkı kadem bilsin de isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuş bıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Kenundak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Sevimli Radyo Anlıkçılar Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programımızın bugünkü kıymetli demleri bana müşahede ahırlaştı. Programımızı yaptırıp anlamalara köptün köp rahmet. Sizler bilen hoşluş aldığı turvatı ben. Bırak ertedeki programımız tekimin nadir. Anlaşını herkes unutup kalmayı sile. Eğer programlarımızda vaktide anlayamayı kalan bozsanla, stansımızdan radyo toruğu kırıp, kalıgan vakitte halıgançı anlasanla buludu. Bugünkü programımızdan Mesul Muharriri ve Kırıştırgütçisi Amangül Habibullah, Nazaretçisi Bekhtiyar Turdi. Mikrofon aldı da, silahın dostunla Abdursul Abdurayım.

Demek radyo alıcıla MD radyo kütüphanesi programımızla başlayınız. Ben Abdursul Abdriyim. Hazır silenin huzurunla sunmakçı bolgan eser, bütün ömürde tırışıp icadi emgek kılıp, 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqur pəllisigi çıqqan Rusiyanın uluq yazğıçısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina namlıq romanı. Tolstoy özünün dünyaya məşhur Anna Karenina romanı da adamını heyran qaldırğı da küzütüş ixtidarı ve bedi obrazlarını roşen yartış bilen şu devirdeki mürekkep çigiş ictimai ziddiyetlerini ve tez özgürvatkan tarihi olaydılıkını toğra çonkur içip begen. Hem de diktinle Şincan Halk Neşriyatı neşir kılgan danlık edebi tercüman Rahman Mahmut tercümi kılgan Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Anna Karenina namlık romanı da bolsun. Altıncı günü ülkenin aksiyonetler rehberini saylaş başlandı. Çok küçük zallarının hemisi de her hıl kıyımlardaki aksiyonette lıkkıda oltırışıp ketken idi. Köpleri şu günü ilip belirlediğin saylam üçün alaydı itip gelişti. Bazıları Kırım'dın, bazıları Peterburg'dın, bazıları çet ellerden kelgen. Bir-bir bilen körüşmeginige uzak bolgan tonuş bilişle şu zalladı körüşti. Aksünyekler rehberinin üstüle tereptik tamda padişanın resimi esiklikiydi. Kişile şu üstelini çördep oltırıp işlanı kızgın muzakır kılışı vatatdi. Çok küçük zallada aksünyekler üçtün tötün top buluşu valgan idi. Ulanın közlerdeki düşmellik ve gumandın, sırttın birer kırıp kalsa, derru kılışı vatkan geplerini tohtutu bilişlerdin. Hatta bazılarının zalının yırak-rak yergi berip, bir-birinin kulaklarını kusurlap turuşlardın, her bir tarafının ikinci tarafının yuşurduğun sırlarının barlıkını bilgili bolatdı. Körünüşte ula konula ve yenila dep işkige bölün etti. Konulanın nurguni aksünekle burun kiygen bedengi çin kilidigan çapallani, başlarga şilepileni kiyi vilişkan. Yallarga kılıç esi vilişkan, yakib olmasa her kayısı özlerinin salahiyetleri boyuca deniz armiye, atlı koşun, piyadı koşun digen deklerinin formüllerini kiyişi valgan idi. Ulanın kiyimlerinin pasoni tolumu kona. Mürillerde pagolları ba, tar hem kıska. Mürilleri yığılıp kalgan dek idi. Bir karaşta u kiyimlerinin içindeki adem tolumu igiz ademde körnetti. Yenilanın uçsu da beli töven mürüsü ken aksüngeklerçi kiyimle bağıydı. İşçige ak cilitge, ya ki ədiliye əməldarlarının karı yakılık,

0: siz mi onunga emgek sindirgen de? Beni asınız. Ben dikkancılık bilen şuğullunuştun ilgiri yılığa 3000 rubli maaş alattım. Hazır hizmet tiki vaktim dikidin köperek işleymen. Ama alıdığım paydam sizdinkigi okşaş 5%'la. Şunu gümü şükür dep ketip atkan gap. Bunun içi de benim özümden emgek küçüm yok.
1: Ziyan kuşurap durup yani nemiş ki o işinizi devamlı kılıyı verirsiniz.
0: Şunda kılı diken müzgü ta. Şunda kımay nemi çare. Onu kımay amal yok. Siz yani şunu mu dep koyay?
1: O adam derizinin tekçisige belikini koyup durup tınmay sözlep ketti.
0: Oğlumun dikkancılık bilen zadı hoşu yok. Etimalım alın boğusu bağı okşaydı. Demek, benim işlerim var sıkıldığı adımım yok diyen gep. Şundaktı mı işlep gitip atı men? Ha, yakında meyvelik bir bağ berpa kıldım.
1: Toğra, toğra, dedi Levin. Digerlerinizden hemiz toğra. Men bu dikkançılıktın payda yokluğunu bilip durup atı men. Şundaktı mı sizge okşaş, yani kılıp atı men. Yergi karta kandaktı bir bürçümüz badekli tuyuludu mana.
0: Ben sizge bir işini sözlep birey,
1: dedi u pomişçik sözünü devam kılıp.
0: Ticaret kılıdığan bir koştan beni izlep kepti. Şikkimiz minin yerlerimle beğimle oylanıp çıktık. Ağırdı u mana, ey Setipan Vasliyiç, sizden hem minimiz bolu diken, ama beğiniz kütümsüz kaptı, dedi.
1: Emeliyette beğim kütümsüz kağan emez, naayt yakşiydi. O yana, eğer men bolsam, bu lipa derhini kesip taşlıgan bolattım.
0: Hazır emez, tazı baraksam boğandı kesettim. Sizden bu yada 1000 tüptün artık lipa derhi bakken, her biridin tılsınız, kelin işkidanı pen çıkıdı. Hazır kelin pen kımmet. Bu pende yani üy yapkılı boludu, dedi.
1: Onu setip pulu ulağasınız, ya ki erzan yedin seti bilip, dikkallağı icarge bəsiniz mi boludu? Dedi Levin, onun tügümügen gepinin ahırını dep. O bundaq pilallani bir emes, bir neç qetim tüzgende kılattı. Ondaq adamla aşındaq yol bilen özünün baylıqını aşırdı. Biz bolsaq, yer ziminimizi saklap kalalısaq, balılarımızga az doludun kaldırıp koyalısak, şunun özü çoğun gəp.
0: Anlısam toy kütsüz, şundak mı?
1: Soru de upom işçik. Şundak, dep cevap bədi Levin məğrur halda.
0: Bizden içimizde mi aşının qoxşaş ademle ba? Məsələn, bizden dostumuz Nikolay Ivanoviç.
1: Yani yakında köçüp gelip oltraklaşıp kalan Graf Vronsky degen dekle. Ulanın hemisi zamanıvi dikkançılık meydallarını berpa kılmakçı buluşkan. Lekin hazırgıca işlerde ziyan ba, hiçbir ilgirli gelmedi.
2: Nemiş ki bizim sodi gelerek okşaş kıp bakmayımız? Nemiş ki daraklarımızını kesip pen kıp tılmayımız?
1: Dedi Levin, özünü kızıqtırgan aşı gepki kaytıp gelip.
0: Biz bay digendek, kılavatka işimizden uyakı ötenmeymez. O digen aksünekle kılıdığan işemez. Biz aksünekle'nin işi bu yerdeki saylam demez. Her kaysımızdan özümüzden makanımızda. Nemene kılımız, nemene kılmayımız, özümüzden tabiqimiz bu işi oylaymız. Men dikkalladımı muşundak ehvalını köydüm. Yakşı bir dikkan ba imkaniyeti bilen köpürek yani icarı gelip terişini oylaydıken. Yer naçar bolsumu teri verdiken. Neticede ula ziyandın başka erişenmeydi.
2: Biz mi şundak? Dedi Levin. Siz bilen uçuruşup kağınımdın tolumu kursam ben.
1: Degen gepini koşup koydu, o gepinin ahırga Seviye Jeski'nin özlerge karıp kelivatkallıkını körüp.
0: Boyak bilen ötken de sizinki de körüşken dinkin.

0: birinchi qatim uchrashishimiz, dedi u pomishchik Seviya Jeski yeniga kelganda uningga. Hamma nihoyat yaxshi paranglashdik. Shundaqmi? Yangi tuzumlarni tilovatmaydigansizlar, dedi Seviya Jeski kulib qo'yib. Biz uni inkor qilmaymiz. Nihoyat ko'ngillik paranglashdik.
1: Sen şunu dep koyay. Sende gurur degen nesi yok. Kadir kımmetini bilmeysen. Ahmı kanı hem eşeddi usul arkalık layık tallab. Kızımızda şermende kılıvat sen. Balağı tıkıvat sen.
2: Kinez, ondak demen. Ben zaten neymiş kıptım ha?
1: Ben neymi kıldım demsen? Neymi kıgınını ben sana dep birey. Birinci, sen kızımızda talep koygan yigitlerini üzen çıllap geldin. Bu iş ayetle bütün Moskova'yı pürketiyor. Bu turgan gap. Eğer oltırış teşkillemekçi olsan, özen tallıgan yigitlerinle, bugünkü de kızımızı tek koygallarını çakırmay, bayvetçilerinin birini koymay, hemisini çakırsan, tansu ötküzüp ben sana yakışılmam de. Ben sen çakırgan o yigitlerden bizar, şunçilik bizar ben. Sen bu kılıkın bilen kızımızın beşini aylandırı ütüp sen. Levin uladın mın yakışı. Petrborg'ning u begzodilarining hammasi xuddi mashinada yasab chiqqandek bir qilibning kesaklari. Buzuq nimalar? Bu nimalarning ajdodi podshoh bo'lsa-mu, mening qizim undoqlarga muhtoj emas.

Sevya Jeski Levinni qoltuqlab, özininkilər tərəfki ilib mağdı. Əmdi onun Vronski bilən uçraşmaslıqa ilacı yox idi. Oblonski və Koznishev bilən paranlaşıb durğan Vronski, özlərgi yıqılışıb qalğan Levinga qarab qaldı. Siz bilən uçraşqının bu tolumu xürsəm mən. Sizni qayardıdu? Hə, toğra. Şerbatskilanın uyudu körüb idim, dedi Vronski Levinga qolunu berib etib. Toğra, şu günü körüşkinimiz isimdi eniq turubdu. Levin bir dili qızırıp ketip, dərru aksı bilən paranlaşıp turub aldı. Vronski meyqidi külüp qoyup, Sevya Jeski bilən qılışıp atqan parağını davam qıldı. Onun Levin bilən paranlaşqısı yok dək qılattı. Amma Levin aksı bilən paranlaşıp etip, Vronski'yi pat-pat qarap qoyatdı. Ve bayı kılgan örmessizlikini yüüşçün kandak gep kılısı bolu duğallıkını oyla etti. Hazır mesele zadı ne de? Dep sorudu o, Sevya Jeski bilen Vronski'yi karap koyup. Mesele Senitkov'ta. O bir bosa vazgeçişi, bir bosa ornıdı kiliş gerek, dedi Sevya Jeski onunla cevap verip. Qandaq javob berdimi? Hozirgi gap u har ikki masalaga javob bermayotdi, dedi Vronski. Agar u voz kessa, uning o'rniga kim nomzod bo'ladi? So'radi u Vronskiga qarab. Kimli bo'lsa bo'laveradi, dedi Sevya Jeski. Siz nomzod bo'lishni xohlamaysiz? Yo'q. Mendim başkası boludu, dedi Sevya Jeski xijil bolgandak kılıp ve Koznishevning yanida turgan açık gap kılıdığan törge endişilik qarap koyup. Emiz kim boludu? Nevdoveski mo? Dedi Levin özünün gapti azıraq ketküzüp koygallıqını sezip. Onun bu gapi teximi bolmadı. Çünkü Sevya Jeski bilen Nevidoveski ikkilisi namzat idi. Men bu işni hergiz kılmayman, dedi açık gap kılıdığan janap. Aslida Nevidoveski nakşu adam idi. Sevya Jeski onu Levinga tanıştırıp koydu. Ha, sen mi heves kıp kıvatam sen, dedi Oblonski Vronskiga qarab közünü kısıp koyup. Bu mu beygiga oxşaş iş? Utuş, uturuş bop turdu. Sen mi tüşüp bakmam sen kene? Bu mu heves kılığı dekli bir iş? Dedi Vronski. Kolgu kilidi galla bolsa, ahırgıç eriş baksı boludu. Ha, bir hesaptı bu mu köreş? Onun kapakları türülüp, çırayı bir hıl ciddi tüskü kırıp kaldı. Sevya Jeski ışkına ait puhta adam. Bir ışkı tutuş kıldı mı? Bol de. Ahırgıcı çıkarmıgıcı koyup bəməydü. Ras, ras, dedi Vronski perişan halda. Arkadılla hemmeylen cimip getdi. Vronski Levin'nin putlarına, üstüdeki kiyimlerine, çırayığa karıdı. Ve onun közlerinin özüge gəmkin tikilip kalgallıqını görüp, Koşakmağan dek. Siz uzak vakti yezdi turgan adam turup, nemişki keliştürgüt so diye bombadınız. Üstünüzgi nemişki şulanın kimini kiymeysiz, dep kaldı. Keliştürgüt sot mekkemesini ehmek organ dep bilginim üçün, dedi bayatından beri Vronski bilen paranlışının pürüstünü tapalmayı turuvatkan Levin, bayı peyda bolgan katmallıkını buzuş məxsidi de. Ben sizin eksinizce oylayman, dedi sel hayran kılıvatkan dek kılıp Vronski. Ulanın işi oyun dekli iş, dedi Levin onun sözünü bölüp. Bizge keliştürgüt soğduyanın lazımı yok.
8 yildan beri men bir qetimmi jidal majraga uchrab baqmadim. Shunda qish chiqib qolsimo, ular oqqarni ostin ustun qilib hukm chiqarishdi. U sot mahkamasi bizdan 40 chaqirim yiroqda. 2 rublilik jidal bo'lib qolsa, 15 rubli xajlab uyaga berib, advokat taklif qilish kerak. Shuning bilan Levin bir diqqonning tugmanchining unini o'g'irlaganligini. Tugmanchi bu ishni diqqonga chiroylikchi desa, u diqqonning tugmanchi menga tuhmat qildi deganligini so'zlab berdi. Bu gapning o'rinsiz, ahmoqona gap ekanligini Levin so'zlab etib, o'zini his qilib qoldi. Ohoy! Ajoyib g'alati bir odam ekan u. Dedi Vronskiy tatliqqina kulib qo'yib. Krayli ovozga qo'yish boshlangandek qildi. Shu gap bilan tang ular tarqilib ketishdi. Hayronman. Dedi inisining dotliklarga diqqat qilib turgan Koznishev. Hayronman. Sening siyosiy kallangning shunchalik oddiyligiga. Biz rossiyaliklarga shunday haq. Hozirgi oqsuyaklar rahbari bizning raqibimiz tursa, uning shuncha bola qizg'in bo'lib ketganing nemisi? Yana tex uni nomzod bo'lib turing debsan. Graf Vronskiy bo'lsa, men uni do'st tutmayman. U meni uyiga tomoqqa taklif qildi, bormadim. Lekin u biz tarafda turayotgan odam. Shundoqken uni o'zimizga dushman qilib olishning nima hojati bor? Uningdan boshqa Nevdovskiydan siz nomzod bo'lamsiz, bo'lmamsiz deb so'rayapsan. Bu gapingiz zodila qamlashmadi. Men hech nimani bilmayli qoldim. Hammasi kichik ishlar, dedi Levin salmayus

0: silinib. Sen bu lanı küçük işliğine bilen senin kolun tek dili buzuludu. Levin ün çıkmadı. Hemisi bile çoğun zalgı kırıştı. Hürmetlik radyo anlıkçılar, yukarıda 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm edebiyatının yukarı pəllisigi çıkan Rusiyanın uluq yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Şincan Halk Nəşriyatı nəşir kılgan. Danlıq edebi tərcüman Rahman Mahmud tərcümü kılgan Anna Karenina namlıq romanını anlattı. Yaqtırıp anlığının lağı rəhmət. Davamını Ətiki Radio Kütüphanesi programımızda anlıq aysilə. Bugünkü Radio Kütüphanesi programımız Muşi yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriştürgütçisi Abdursul Abdurrahim. Hürmetli radyo anlıkçılar, emde de yıkıtınla, stansımızdan başka serkıl programları da olsun.
1: Ben onun bilen uçuruşup kaldım. Benim payda buluşum onun da bazı özgürlüklerini barlıqı keltirdi. Benim sayıdak əgişim bilen o başkalarla uçuruşunu halımaydıgan, hatta özüge yüzlenemeydiğen bop kaldı. Bir günü o menden ayrılıp hemmini kaydıdın başlaşını karar kaldı.
2: Üçüncü numarlıq bemar.
3: Doktor, men hamışlık kesilik griptar boğa okşaymen. Kandak davalansam bula.
1: Ciddileşmem. Hazır doğru bilen davalaşı xeylili bir xatar. Önümü işençilik. Onun başka psikikalıq davalısak mı?
3: Aktip yüzlünü men. Özümünü özgertti mən. Azıraqlı özgürüş mü? Məni ümitkə teximi yıqınlaşdırdı.
4: Psixiki sağlamlıqığa könül böləydi.
5: Sağlamlıq dastıxınımızda.
6: Talondiki içkilik kodunu sayılısəklə yeməklərinin işləb çıxırılğan orni. Təvşürüb ölçəş uçuri qatarlarını görə aləyimiz. Xatırcam sitvə alayımız.
7: Qorumğa tuz şəkərini azıraq salaydı. Obdan talasaq sağlam ozuqnı alayımız.
5: Sağlamlıq ayıqımızda.
8: Tamaqdan keyin piyadımın iş, uzun ömür görüşkə paydılıq.
6: Velisput bilən işqi berib kəlsək, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluşdumu qorxmaymız.
5: Sağlamlıq qolumuzda.
6: Əxlətlərini türgə ayırsaq, baylıqdan təkrar paydını alaymız.
5: Dərizlərini içib, hava almaşdırıb dursaq, öyünün havası saplaşıb, mikropla yoxaydı. Sağlamlıq hər vaqt yenimizdə.
6: Piyadla yolu köpüyüb, Yeşilli kıpırkengen mealimizden muayeti barğansırı yakşı bulmakta.
5: Sağlam cungu birlikte atırışımızgı muhtaj.
9: Kızı, bugün ananızga önce dağ numar içip berişke vaxtınız çıka mı?
10: Ben yığılıştım, kayıtkan eken kıpere ya.
11: Atanım bilen bir koru da durumuz, ama vaxtımız odol kemmeydi.
9: Ovozingiz bitib qoptiqo.
12: Zukam deb qog'liq qilib oldi. Asrab qolmasin deb sizga demagaydim.
13: Ota-onam bilan bir shaharda turamiz, ammo kunlab-kunlab vaqtimiz udul kelmaydi.
11: Ota-onamiz bilan tan xoshal bo'lishga vaqtimiz udul kelsin.
14: Opa, siz sinu o'ynagan vaqtida men surakka app qo'yay.
11: Öydikilər bilən xoşal xoram cəm buluşqa vaxtımız udul gəlsin.
15: Ata-anamın sağlamlıqını diləymən.
11: Ata-anamızdı siyğınışqa vaxtımız udul gəlsin.
13: Dada, ana, biz kəldok.
14: Buva, muma.
16: Kiçikinə ot yalqını, barmıqımızın uçunu illət alaydı. Lavuldab köyvatqan Gülxan, bütün bedenin harğılıkını yoktudu. Bir tamçı su kalpıkımızını nemdiyeleydi. Örkeşlep yıkıvatkan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adem bir bölek muzikinili yalğız çalalaydı. Simfoniye ömükü orulluğa

Olan müzika kişide acayip sezim peyda kılıdı. Öz cayının su, tüpürkü, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı bezişi, ortak bölünüp terakki kılışı, Cumhur milletinin hayatı, küçü ve ümidi.